0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden yepyeni haftadan herkese merhaba. 29 Haziran bugün, günlerden pazartesi. Haftanın ilk çalışma günü, artık yaz ayının da, yaz mevsiminin de ilk Haziran ayına, ilk ayını geride bırakmak için hazırlanıyoruz. Yarın Haziran'a veda günü olacak diyelim. Bizler şimdi veda değil, yepyeni bir haftaya başlangıcı konuşalım. Keyifle dinlediğimiz şarkılarla, sendromdan uzak ettiğimiz sohbetlerle de haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenleri buraya bekliyorum efendim ben. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

yangın. Günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşırken Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk. Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Afrika ve Amerika'dan farklı takımların gelmesi güç dengesi konusunda da tartışma yaratırken bu takımların turnuvada gösterdiği performans da konuşulmaya başlandı. Özellikle Afrika takımlarının başarısı dikkat çekti diyebiliriz. Kıta kıta performanslara baktığımızda en başarılı kıta aslında Afrika kıtası oluyor değerli dinleyenler. Detaylara bakacağız. Ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310

0: 06 ve 699 73 73 273.
1: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olur.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 6944 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσης Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: uyandırdığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

0: Ses buradan mı kısılıyordu? Ses nereden kısılıyordu? Sevgili dostlar, şeye geldim. Buradan mı kısılırdı ses? Buradan galiba. Eve geldim, evdeki mikdiyi unutmuşum. 1-2-1-2-1-2 tamam mı şimdi? Şimdi tamam mı? Ses kısılıyor, ses geliyor. Ses kısılıyor, geliyor değil mi? Tamam. türlü mikti. Hep mikti değiştiriyor. Unutmuşum kaldırıp indirme. Hanginin nereden kalkıyor? Nerede dinliyor? Unutmuşum. Düğmeleri mikti. Bu bülbül altın kafese koymuşlar. Ne demiş? Evim demiş bülbül. Gürkan'ı da sanki tuzak falan niye yollamışlar? Enes Şerif yollamış. Gene de Karaköy'ün demiş Gürkan. Hoş geldin sevgili dostlarım. Kemerleri sıkı sıkı bağlayın. Cüzdanları bana verin. Kulaklarınızı da bana verin. Ha pardon, cüzdanlarınız cebinize kalsın. Buraya cüzdancıyım, buraya paracıyım buraya. Şeyiniz, kulaklarınızı bana verin yeter. Kemerleri sıkı sıkı bağlayın. Uçuşa geçtik. Apogiono master. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi. Bunun şey düğmesi nerede? Çat. Ha bu mu? Bu da işe yarıyor. Bu işe yaramıyor. Bu mu yaramıyor işe? Bu işe yaramıyor mu bu? Yani ister yarasın ister yaramasın. Vallahi bile düğmeler unutmuşum yemin ederim. Yayın normal geliyor, ben konuşabiliyorum, siz duyuyorsunuz sesimi değil mi? Tamam. Heh. Geliyor mu yayın normal Gürdal? Gürdal yayın geliyor mu? Güzel indirip kaldırabiliyor mu? Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Adem Ömer abime günaydın. Gürkan'ım demiş günaydın. Adem abim günaydın. Ferdi Rüger kardeşim programın tekrarlarını dinliyor. Ferdi'ye de günaydınlar. Tünaydınlar ne zaman dinliyorsa. Burak Mulla kardeşime günaydın. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nin o unutulmayan lezzeti artık lokumundan sonra neyi de çok ünlü. Artık lokumundan sonra profiterol de ünlü. İçi dışı çıtır çıtır, içi lotus krema dolgulu. Çıtırdak Purakisi de ünlü sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi. Tüm ekibe günaydın efendim. Yurdunuza hoş geldiniz demiş Leyla Hanım. Günaydın efendim. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın. Gürdan Salih günaydın. İyi haftalar, iyi terapiler. Kolay gelsin demiş. Sana bir şey sordum abi. Güzel indirip kaldırabilir mi dedim. Ses güzel geliyor mu dedim ha? Yatı Mekrafi Statet Kasurafili. Carlosto Palikari günaydın. Gürkan kolay gelsin diyor Turan abim. Carlosto Palikari Turan abi. Hoş bulduk. Günaydın Hasan Şerif Ali. Günaydın. Sen WhatsApp'tan yazardın, hiç Facebook'tan yazmazdın mı? Niye Facebook'tan yazıyorsun? Günaydın oğlum. Hayırlı yayınlar ve haftanın güzel geçmesini diliyorum demiş Neriman ablam. Ben de aynı şeyi diliyorum. Kürtçü dükkanına kocaman günaydın. Hoş gelmiş be baş pezevengimiz demiş. Efendim Azerice, Azeri lehçesinde konuşmuş. Efendim ben sizin baş pezevenginizim. Hoş bulduk. Baş pezevek ne demek? Baş patron demek.
1: Sıcaktır
0: ama benim olduğum yerler daha mı sıcaktır? Çok daha sıcaktır. Yoksa ben geldim de mi serinledi? Burasını ben çok serin buldum. Mehmet Nazım abi günaydın. Yorgandan örtünü yem. Yorgandan. Aç ablam.
1: Sıcak.
0: Hoş geldin sıcaktır günaydın. Günaydın Engin abi. Günaydın Yasin abi. Günaydın aga, sesin çatallı geliyor demiş Yasin. Okumayasın kare. İki saat sonra okuyorsun diye buradan yazdım demiş Hasan. Hepinizi özledim. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi öpüyorum. Bana mı diyen var demiş Gürdal. Kaç oradan git. Kaç. Kaç binyak olara. Kaç. 2 saat sonra cevap veriyor bana. Şuradan da şuraya, buradan da ta bir sürü işim var. Bak daha doğrumdaki mesajları aktarmadım abi, da. Abi ne yapak be? Aman vallahi billahi be. Engin abi. Feyyum Hüseyin abi günaydın. Halil Belgenes'in günaydın. Bilgin günaydın. Ameliyat ne zaman Bilgin? Mustafa Hacı İsmail Muhterem günaydın. İrfan İbrahimoğlu günaydınlar. Faik Doğanca Bey günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Devrimci Hüseyin Agama günaydınlar. Güler ablama günaydınlar. Hoş bulduk. Ciğer Abdurrahman, Abdurrahman, Ciğer Abdurrahman günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Salim Mustafa günaydın. Özcan Hasan günaydın. Ferru Ali günaydın. Ayla Bayram günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Turgut Kurt, Turgut Kurt günaydın. Bülent Yusuf. Ramazan. Ramazan Hüseyin. Hüseyin Bircan. Taner Hasan. Sefer Sakin. Sevim Boğazi. Cüneyt Sadık. Günaydın. Adem Akraba Bey. Davay da napra işkada. Valla ben özledim diyemeyeceğim. Ha günaydın demiş Mike Tuzlacı. En çok sen özledin. Gönlü. En çok sen özledin. Kara Faik.
1: Abi ne yaptı?
0: Kara Fatma.
1: Cahtır. Öyle engör abi. Otobüse bin.

0: Là, la haine de l'ombre. On te baisse à bien. Ouh, la bien en teste. T'as le rush, ça non. En vrai, si tu en te gardes, voilà.
1: Günaydın ba, beter suratlı. Günaydın ba, beter suratlı Gökhan. Nafsine betersin bre. Bir şişit meli flamingo ver. Şişirebilecek mi demiş baykuzdacı. Sen o abdestten çok namaz kılarsın artık Faik. Bu flamingo görüntüsünden sen çok en sabit yaparsın Faik. Ahmet Ömer Hasan günaydın. Gürgen abi, Meşete Tütün Kıran, Şadi ablam ve Enver abime çok ucu kolay gelsin demiş. Halil Haliloğlu günaydın agacım, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Günaydın bakalım, herkesin hayırlı haftalar olsun demiş. Ali Çoğu, Bastia Ali günaydın, iyi haftalar dilerim demiş. Öpüyorum hepinizi. Öpüyorum hepinizi Copacabana. Huna Collara. Hepinizi öpüyorum, hepinizi öpüyorum hepinizi. Günaydın aga, senin evinde, senin evinde mi vardı demiş Çiko. Geldin mi Gürkan'ım, kandırmayasın bizi, geçmeyesin Rusya'ya demiş Endel Maganda. Abi ne işim var benim Rusya'da be? Ha? En son gideceğim ülke Rusya, soğuk yerleri sevmiyorum ben. Soğuk yerleri, soğuk insanları sevmiyorum ben.
0: Sıcaktı.
1: Lan Engin abi. Max Aylan, Max Yoğurt, Max Salata Çeşitleri, Max Melicola Salata, Max Caciki, Maksimum Kalite Minimum Fiyat, Max'dan gitsin, Max'dan

0: Abi.
1: Abi ne yapalım? Sıcaktır.
0: Sıcaktır, geldim buraya abi.
1: Ya engel abi. Otobüse bin.
0: Buradan Rıdvan abi. Nasılsın, iyi misin, hoş buldum. Elif abla, anlattığım kadar güzel, mükemmel miydi? Profiterol nasıldı? Elif ablam almış profiterolünü. Beni öpme olur mu demiş. Fahim. Niye be? Niye be Copacabana? Una Colara?

0: no assistant.
1: Abi sıcak da geldi buraya.
2: Abi sıcak da geldi buraya. Vallahi billahi güzel serin geldi buralar bana. Devam edelim. Sansiro'ya günaydınlar, Sansiro çalışan buldu mu? Bulduysa bana söylesinler efendim. Bulmadılarsa anonsa devam edelim. Onlar bir ekip arkadaşı arıyordu.

Sansür ekip arkadaşı arıyor. Bayan olacak. Ben size özelliklerini anlatacağım şimdi hemen. Hemen anlatacağım ben size özelliklerini. Bebeğim bu aşk yalan olmasın. Daha öncekiler gibi ol. Sansiro Kozmetik. Muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyor. İyi derece Yunanca bilgisi. Temel muhasebe bilgisi. Müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi. Kozmetik sektörüyle ilgili. 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyorlar. Detaylı bilgi için 694-296-4186 ben size telefonu verebilirim. info@sansiro.gr CV'lerinizi gönderebilirsiniz. CV'lerinizi telefonla da sorabilirsiniz. Onlara nasıl bırakmanız gerektiğini sevgili dostlarım. Sevgili hanımlar 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyor. Sansiro. Lan Engin abi. Cuhu. Günaydın yayınlar kral demiş. Günaydın Cuhu. Günaydın Gürkan, çarşamba günü saat 1'i 7 geç. Annemi kaybettim, Allah rahmet eylesin demiş. Yılmaz Kasım abi, Allah rahmet eylesin. Anneler yaşları kaç olursa olsun çok değerlidir. Allah gani gani rahmet eylesin. Yılmaz abim, başın sağ olsun. Günaydın Şirin baba. İyi yayınlar, ne oldu, geldin mi köye demiş Hüsnü. Senin düğününe ben zor gelirim. Şirin baba. Nerede bir ibdümesin? Seni. Anladın mı Şirin baba?

Günaydın, hoş gelmişsiniz vatana demiş Ümit. Günaydın. Termokip yapan Faruk. Günaydın, günaydın, günaydın. İyi dağıtımlar dilerim. Bol satışlar dilerim. Kütür kütür marullar, kütür kütür marullar, pırasalar, mırasalar, domatesler, momatesler, o siyah domatesler, o normal domatesler, türlü türlü domatesler. Son dakika radyoterapiden duyurulur, kayıp olduğunu düşünen Gürkan uzun süren tatilin ardından sağ salim evine ulaşmıştır. Onu dinleyen dinleyiciler rahat bir nefes alırken buzdolabı ve koltuk büyük bir coşkuyla sahibini karşılamıştır. Şimdi sıradaki görev gerçek hayata dönüş. Hoş geldiniz. Tabii abi tatil bitmiştir demiş Nurgül. Nurgül'üm hoş bulduk. Hoş bulduk da biz tatilde de çalıştık. Tatil boyunca sizi yalnız bırakmadım ki. Günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin memleket. Ne demiş Oğuz Mehmet? Günaydın reis, hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın demiş Vedat. Vedat. Araba hazır, sizi bekliyor. Saat 2'de, en geç saat 2'de araba hazır olsun. Yoksa vallahi billahi keserim şeylerinizi. Hem de yan yana koyarım, fazla masraf olmasın, bir makasla halledelim diye. Şeylerinizi yan yana koyarım, keserim. Tamam mı? Özcan da duyuyor mu? Ona göre. Sakın unutmayasınız arabamı alıp yıkamayı. Saat 2'de, en geç 2'de araba hazır olacak, en geç. Anlattığın kadar varmış, çok güzel. Küçük bir şey beklerdim. Kalfa pastanesi cömertliğini burada da gösterdi. Aile boyu göndermiş. Misafirlerim de vardı, çok iyi geldi. Tekrar teşekkür ederim hepinize. Allah verene daha çok verilmiş. Onlara da daha çok versin inşallah demiş Elif ablam. Aynen öyle. Allah verene daha çok verir. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tarikatımızın piri sultanı, gözümüzün nuru, cemali, şıhımız. Esselamün aleyküm. Selam, hoş gelmişsiniz. Biz müritlerin gül cemalini gördük ya. Uçmaya varsak da gam yemeyiz. Hadi günaydın demiş Nida Sevil. Ha şöyle. Önemli olan müritin iyiliği, sağlığı, zenginliği. Siz fakirde kalsanız o iyi olur. Sizin gönlünüz zengin olsun. Siz bana karşı verici olun. Öyle çok fazla şey de beklemeyin hayattan. Cennette size verilecek olanlar cennette verilecek, sunulacak. Yani Durmuşlar Boristas. Hoş geldin abim demiş. Hoş bulduk Durmuşum. Yaşa. Sarışın mı esmer mi onu da söyle. Abi boyu kağı olacak demiş Gökhan Karali. Ha? Bilmiş herif. Günaydın. Kim bilir oradan aşağı ne virüslerle döndün demiş Mike Tuzlacı. Ama virüse virüs bulaşır mı? Ha? Kendim virüsüm. Ha? Ben kendim virüsüm, mikrobum. Ha? Allah'ım yarabbim seni ya. Eren Kamba, Yalımlı'da. Boyacı. Boya işinden anlayan 15-20 kişi arıyor sevgili dostlarım. İyi para verecek. Boya işinden anlayan anlamanız gerekmiyor. Anlamayanlar da gelebilir. Boyacılık işinde çalışacak meraklı genç erkekler arıyor. Casting yaptırmayacak. Casting için gitmeyeceğiniz, alacağınız fırça elinize, boya yapacağınız. Namuslu iş. Alın terinizden para kazanın.

fark yaratan market, Rıfat marketlere günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Selam abi, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin demiş Mustafa. Buralardayım. Tebrana'da Karaköylerdeyim. Kara Karaköylerdeyim. Kara Karaköylerdeyim.

Just Green Ahmet uyandı mı? Sabahtan beri iki makine çamaşır yıkadım. Just Green Ahmet'in o stırıstırlarından. Yalnız siyahların içine püpürcüklü bir şey karışmış. Ne bırakmış o kadar püpürcüğü anlayamadım. Tekrar attım şimdi gene. İkinci, üçüncüye gene atacağım. O şeyler, o beyaz beyaz şeyler, siyah şeylerim şeyinden şey kaçana kadar. Sinir oldum sabah sabah. Just Green. Çok güzel. Doğal deterjanlar. Yumuşatıcısı da doğal. Deterjanı da doğal. Kimyasal barındırmıyor. Oranıza buranıza alerji yapmıyor sevgili dostlarım. JUST Just Green olarak buluyorsunuz. Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Bunlar çok özel, çok güzel ürünler. Bunlar harika ürünler. Bebeklere, yeni doğan bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyici ürünler. Onların çamaşırlarını yıkamak için özel çamaşırlar, çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar ve bulaşık deterjanları. Just Green, Just Green, Just Green, Just Green, Just Green. Sen hazır bir reis, arabanı en iyi şekilde alacağız efendim, alacaksınız efendim demiş Vedat. Yaşayın, yaşayın. Hani geçen de siyah yerlerine bir tane bir parlatıcı, bir zamazingo sürdüydün, hatırlıyor musun? Ha, ondan da sürün plastik yerlerine. Çok memnun kaldım geçen de ondan. Çok memnun kaldım. Ben biraz zor müşteriyim biliyorsun. Gidecek ya, gidecek yer değil orası. Zaten Gürkan'ın kredi kartı bile geçmezmiş diyor Telmagan'da. Rusya'da mı? Aa, günaydın arka adaşım Faye, bu soru gelsin. Bu soru gelsin demiş. YouTube linki göndermiş. Efendim onu copy paste yapayım bakayım neymiş. Faik Şekerci.

0: üçünün yediği bir şey soracağım. Şimdi at, inek, koyun, üçünün yediği ot boku farklı. Neden?
1: Onda da sikiyim dur.
2: Sen...
3: Üçünün de yediği ot ama bokları farklı. Neden? Ya pesmo Faik, sese ne yapıyorsun ete? O şekerci Faik. At, inek, koyun, keçi. Hepsi ot yiyor, bokları farklı çıkıyor. Neden? Yati refile. Ya pesmo refile. Yati. Bunu bilse bilse Faik bilir. Sinan Besoft'a günaydın, hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan. Erol Agromix. Erol Agromix'te metrekaresi 10 eurodan başlayan plakakiler var, fayanslar var sevgili dostlar. Hem de lazer kesim, A kalite. Plakakide fayansta da fark yaratıyor Erol Agromix. Çay Vakıf Köyü'nde Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz, bulabilirsiniz. Şekli, şekli farklı, tadı aynı demiş Fahit Tuzacım. Tattın mı? Ha? Tattın mı hayvanlarını? Demek ki tatmışsın. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım, sabah sabah. Galiba hayırlı haftalar dilerim demiş Mesut. Neredesin sen bu Mesut? Biz sen benimle beraber sen de tatile çıktın galiba. Hiç ses cihazın çıkmadı ya senin.

gün size aynı şarkıları çalıyorum. Her gün gene bana abonesiniz. Allah'ım yarabbim, her gün aynı şarkılar. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca, hep kıskandım seni elden. Bak sesim de nasıl çatallı çıkıyor. Yıllar

sabahtan beri herkes bana bunu söylüyor demiş Fahri Tuzlacı, hazırsın diye mi? Vay ben yaramaz kızan gördüm ama iyi olsun sağ olsun. Toprak gibisini görmedim. Toprak gibisini yakın zamanda görmedim. Vay dün Volvo'm yok ya, bizim Mazda ile babamın arabasıyla gittim. Geldi Gürkan dedi. Vay çok güzel araban varmış, yeni mi aldın bunu dedi. Yeni aldım dedim. Çok güzelmiş dedi. Ama dedim Toprak dedim, güzel değil dedim. Bu araba eski dedim. Hayır dedi, çok güzel dedi. İyi dedim. Ondan sonra bir tane kedi elinde. Hep o kedici mahvediyor o kedici. O kediciler neler yapmış, annesi anlattı dedi. Ah dedi, neler çekiyoruz neler çekiyoruz Gürkan abi dedi. Almış kediyi katapsik diye koymuş. Arasını çağırırmış, gel bak kediyi nereye koydum dermiş, sıcakta dermiş, hayvan serinlesin. Bir baktık diyor, kedi katapsikti de yatıp duruyor diyor. Az kalsın hayvan donacağımış katapsikti de buzdolabını. Ondan sonra geçen gün çamaşır makinesine koymuş kediyi. Yine son anda yetişmişler. Son anda yetişmişler. Ah toprak, ah toprak, ah toprak. Ondan sonra civcivler varmış kafeste kapalı. Civcivleri kızan kafesteken su doldurmuş kafeste gözden kaş arasında. 5 tane civciv gitmiş. Dermiş ki sakın bana bağırmayasınız, ben de çok üzüldüm, ben de çok üzüntülüyüm dermiş. Sakın bağırmayın bana dermiş. Ay vay vay vay vay vay. Dün bir gittiğim balkondaki bütün çiçeklerin yapraklarını koparmış kızlar. Bütün balkon yaprak dolu. Eda dedim hiç kafaya takma dedim, yoksa takarsan yırtık kafayı dedim. Kafayı yırtıp bozarsın dedim. O da diyor, Eda diyor hiç kafaya takma diyor. Anne diyor hiç kafaya takma diyor, yersen kafayı yersin diyor. Vallahi billahi. Vay ne fedalık zamanı kızanları. Vay ne fedalık zamanı kızanları. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir tane de uçakta vardı arkamda. Vay vay vay vay. Bunlar Girit'ten geliyorlar. İskeç'e geliyorlar. Kızan uçak kalktı. Başladı varma de borona vlepoto de vlepoto edafos de vlepoto edafos de vlepoto edafos. Arası diyor sus diyor, uçaktayız tabii ki diyor, edafosu görmeyeceksin diyor, toprağı göremeyeyim, geri göremeyeyim diyor kızan. Uçaktayız diyor. Ondan sonra kızan başladı. Ben Yunanistan'dan gitmek istemiyorum. Ben Yunanistan'dan kızan anası diyor, çocuğum diyeyim. Bunu nereden kafaya taktın? Girit'ten beri benim diyor mezar istez diyor, tökefali diyor. Yunanistan'dayız zaten diyor. Yunanistan'dan Girit'ten İskeç'e gideceğiz diyor. Hayır ben Girit'te kalmak istiyorum. Ben Girit'te kalmak istiyorum. Var var var var var var var. Kızan bir dakika susmadı. Kızan bir dakika susmadı. Tam uçak inişe gidecek, kızan kemerler bağlandı. Kızan tutturdu, benim çişim var, benim çişim var, benim çişim var. Anası diyor şimdi tuvalete gidemeyiz, uçak inişe geçti diyor. Ben uçaktan inişten anlamam diyor kızan. Ben çişim var, bak üstüme yapacağım çişimi diyor. Bırak sen ya, bırak dedim ya. Bırak dedim, iyi ki dedim evlenmemişim dedim. Bırak nedir bu? Bırak bu zamanı kızanlar bırak. Bunlar yedikçe kuduruyor bunlar. Bizim zamanımızda böyle bol yiyecek de yoktu. Biz taranalan beslerlerdi bizi. Taranalan, kuru ekmekle, şekerli ekmek, zeytinyağı üzerine azıcık biber, tuz. Al sana öğün. Nerede? Gelişemedi bizim beynimiz, gelişemedi bizim. Bizim dilimize şimdi buraya. Biz böyle konuşmazdık, biz böyle yaramazlık yapmazdık. Füsun Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hadi Ayar'a günaydınlar. Ayar'ın sandalyeleri var, masaları var, kiralık yüzlerce. Ayar'da çok güzel inşaat malzemeleri var. Ayar'da harika, muhteşem boya çeşitleri var. Hiçbir dış cephe boya çeşitleri. Arpa var, mısır var, buğday var. Ayar'da, efendime söyleyeyim, Cemal'in cesipisi var. Cesipisi gereken her türlü işi yapıyor. Ayar, Cemal, Müslimköy girişinde, efendim, benzincinin yanında ve zarfın karşısındadır Ayar. Günaydın abi, güzel bir hafta olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş. İlyas ne zaman geliyorsun İlyas? Günaydın. Opa kanosertes Gürkan abim kolay gelsin demiş. İlker Kadir. Geldin mi be çocuğum? Ha şimdi ağzını totoşunu gibi tutasın. Bak hoca affetti bu sefer, bir dahakine af yok. Kovarsa geri almayacak. Ziyan olacak orada burada. Deme demiş. Leblebci Hüseyin Agam. Yapmasan öyle şimdi sen. Otursana oturduğun yere kalmışsana sen orada fıstıklarını, tayinlerini. Allah'ım yarabbim sen. Allah'ım yarabbim sen. Allah'ım yarabbim sen. Necatler tarikatı kim nasıl dua etti? Gidişi olsun, dönüş olmasın diye.
Abi o boyacının numarasını bana gönderir misin? Buradan duyur, fabrikanın yarısı seni dinliyor. Yalamalar hemen ilettir bizim huysuz tipsiz Yorgo'ya. 10 dakikaya gelir yanıma, işi bırakacağım demiş. Halil. Hınzırın huysuz tipsiz Yorgo'sunu Allah onun beter ya. Allah onun belasını vermesin. Aga bugün senden şeker olan şarkısını isteyeyim demiş. Mustafa kendine mi armağan edeceksin? Kendine mi armağan edeceksin Mustafa şeker olan? Aman şeker olan. Canım şoktur oturduğun yere şarkı isteme. Otur oturduğun yere otur. Oturduğun yerde otur. Oturduğun yere otur. Aa, şarkı isteyenlere çok fena kızıyorum. Kızıyorum şarkı isteyenlere.

0: Γουστάρω, αγόρι μου, σου λέω, γουστάρω. Γουστάρεις, γουστάρω, με γουστάρω, ναι. Γουστάρετε. Γουσταραζόμαστε. Γουστάρω.
1: Herkes bana diye diye gülüp geçiyor.
0: Allah'ın izniyle inşallah cuma akşamı yola çıkıyorum işten sonra demiş İlyas. Arabayı değiştirdin mi? Eski arabadan mı geliyorsun? Hani körüklü araba hırlık diye mi? Arabaların araba BMW'si var. Kaç yıl mıydı? Ne nasıl BMW'ydi o? Körüklü. Ben arabaya bindim, dom diye arabayı vurdum, vurma kapıyı, kendi çekecek, kapanan çok kendi dedi. BMW araba kapı kendisini içine çekiyor. Benim Volvo da yok öyle teknoloji ya. Sesli okuma be sen. Biz kızanken hareme işerdik, hareme kakamızı yapardık. Uçak gördüğümüz yoktu diyor. Bir dostum. Vallahi billahi. Şimdi kızanlar. Bırak kızan, iki dakika suçmadı. Susmadı bile. Amerika'dan New York'tan gelen bir kadın vardı. O ayrı hikaye. Onu biraz anlatacağım. Uçakta Atina Kavala uçuşumuz çok cümbür cemaat geçti. Çok cümbür cemaat, en öndeydim. En önden ikinci sıradaydım. Efendim çok da güzel böyle bir kızcağız, bir hostes vardı. Hani hosteslere genelde gülün derler ya, ama yapmacı gülüş olduğu belli olur birçok hostesin yüzünde. Bu hostes kızcağız gerçekten çok böyle hani kendiliğinden gülen yüzlüydü. Çok da güzel böyle, çok da yani güzel yani. Yani aşık oldum bu kızcağız. Küçük kızcağız 23-24 yaşlarında. Vallahi bile içeri atarlar beni pederastiz diye. Ondan sonracıma, ama güzel kız yani Allah için. Anlatacağım. Amerikalı bir bayan. Kiloluca böyle bayağı su güreşçisi gibi. O gene Afasya'nın Afasya'sı. Taşlıca gidiyormuş ta Amerika'dan. Diyorlarmış. Girecek yer mi bulamadın, Taşlıca gidiyorsun. Bana ne diye beyan. Ben diye Taşlıca görmek istiyorum, merak ediyorum diyor. Allah'ım yarabbim. Her neyse. O da daha sonra anlatacağım sizlere o peripetiyalarını. Ondan sonra la Gustavo Gorimo. Gustavo, şimdi sponsor tanışacağım sizlere. Efendim, huzur cenaze hizmetleri. Gustavo yeni sponsorum.

0: huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri, cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti 7/24 hizmet. Domruköy'de sevgili dostlarım. İsteyenler telefon numarasını da verebilirim. Domruköy'de hizmetinizde huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyelim. Ve devam edelim. İmamoğlu. İmamoğlu Elektrik. Bizim Gökmen'in, bizim sevdiğimiz balıkçının, özlediğimiz balıkçının hemen yanı başında. Nerede balık yersem yiyeyim? Gökmen'deki tadı alamıyorum. Gökmen'deki lezzeti bulamıyorum. Vallahi de bulamıyorum. Billahi de bulamıyorum. Geçen akşam Zakir Tosun en şık, en pahalı restoranında balık yedim. 5 para etmez. 5 para etmez. Bulgar lavasından 5 lava etmez. O kadar. Gökmen'deki tadı bulamıyorum. Pazartesi günleri dışında Gökmen her gün açık. İmamoğlu Elektrik hemen bitişinde. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar harika fiyatlarla Gökmen'de sevgili İmamoğlu'nda. Isı pompaları, güneş enerji termosifonları, ilakolar. Tabii ki klimalar. Klimalar bu zamanda çok önemli. İmamoğlu Elektrik'te. İmamoğlu Elektrik'te. İmamoğlu Elektrik'te. Stonafro. Arabanızı köpük köpeğe yıkasın. Bugün benim arabamı alacaklar. Arabam hazır çocuklar. Yıkayacaklar, parlatacaklar, muhteşem yapacaklar. Ben de teslim alacağım. Gelirken yolda sinekler gene cama yapışacak. Sinek sıçalacak arabanı. Ya hiç olmazsa Zaki Toz'da kefalonyada sinek yoktu. Ya cama yapışan. Bu leterepet gel. Stonafro. Vedat ve Özcan'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Stonafro. Sadece yolunda. Tren yolunu geçince hemen sol tarafta mezarlıktan sonra. Nerede olduğu önemli değil. Çünkü evinizden ya da işlerinizden gelip alıyorlar arabayı. İçini ve dışını sadece 18 euroya indirimde Prospero'da temizliyorlar. 18 euro, 18 euro, 18 euro, 18 euro. Stonafro olarak Instagram'da bulun, telefonları da görün. Aga bu sabah seni arabada dinleyeyim, oturayım arabanın içinde. Aç bir şarkı güzel demiş Mustafa Zengin Furnoz. Benim bütün açtığım şarkılar Gustarume, Gustarete, hepsi çok güzel, hepsi çok güzel, hepsi harika. Ella sinapse merci inşaat. Gümüncü neydi? Efendim temelin kazımından son kiremide kadar tecrübeli ustalarla hizmet veriyorlar. Binaları kaldırıveriyorlar söz verdikleri zamanda, söz verdikleri zamanda da bitiriyorlar. Sinapse merci inşaat. Instagram'da bulun. Instagram'da telefon numaraları da var. 97 ile biteni arayın. Ya da diğerini arayın fark etmez. Sinap Semerci Emre dinliyorsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aydın Mehmet Kalibera İskeçeli demiş. Günaydın Gürkan, hayırlı haftalar. Sensiz gün güzel geçmiyor. Tarlada tütün kıran annem, babam, eşime, fayans döşeyen dostlarıma, Ayşegül Mehmet'e, Ayşe Sefer'e, Vildan Ali'ye, terzi kendisi harika işler yapıyor. Kendisi herkese hayırlı haftalar olsun demiş. Nefise Mehmet çok teşekkür ederim güzel sözlerinden ötürü. Yengemizi anla demiş Hasan Şerif Ali. Efendim özel şeyler özel kalır. Öyle özel şeyleri çok da anlatamam. Sormayın bana özel şeyleri. Onlar orada kaldı. Yaşandı bitti. Onlar yaz aşklarıydı. Değil mi Enis'cim? Değil mi yavrum? Değil mi evladım? 535 X-Drive abi. Yok değiştirmedim. Daha hiç sorunu yok. Arabanın memnun olduğum için daha değiştirmedim demiş. 535 X-Drive BMW. Acayip bir şey. Acayip bir şey, acayip bir şey, acayip bir şey. Acayip bir şey. Ella gustar mı gustar ete? Ella. Bizim kızanken yediğimiz dayan sayısı belli değil. Yeni nesilde biraz o korku da eksik. Bir kere anam bir parmak kalınlığında bir sopayı kırmıştı vurarken demiş Çiko. Yeni nesini sopa vurmaya kalkacak. Ay kızanın psikolojisi bozulmasın. Ay kızanında travma kalmasın. Ay kızanında bilmem ne kalmasın. Beni adam dövmezdi. Bir kere Zeki Müren olmaya kalktığımda dövdüydü. Anlatıyorum ya sana. Zeki Müren olduğunda yani anamın incilerini taktım. Boyandım. Dudaklık vardı sürdüm. Babaannem de hiç dövmedi beni. Çok severdi. Babaannem başladı dövmeye. Vay bu kızın travesti olacak. Sanki babaannem travestinin ne olduğunu biliyor. Azıcık uyduruyorum. Vay bari bu kızdan bir değişik olacak da. Bu ne olmuş bu kızdan da böyle dizlerini vurmaya başladı babaanne. Anam geldi sakin sakin. Sen dedi ne oldu çocuğum Zeki Müren mi oldun dedi. Zeki Müren oldum dedi. Anam aldı tetebizi sürüp şeyi terleyelim. Bir de süpürgenin topuzundan bir terlikten bir süpürgenin topuzundan bir terlikten bir süpürgenin topuzundan bitti işim. Bitti. Bir daha 15 sene Zeki Müren'in Z'sini ağzıma alamadım. Ya yoksa öteki türlü olsa götüreceklerdi psikologlara, psikiyatristlere. Psikolog da icat ellemeyin, dokunmayın kızana ne olursa olsun. Zeki Müren olsun, Bülent Ersoy olsun. Ondan sonra belki ben şu anda kestirmiş olacaktım şeyimi. Ya? Psikologlar, psikiyatristlere kalsaydı. Bak adam kökten çözdü işi.
1: Gustavo Suleo.
0: Yasin ne oldu ya ben? Ha? Kim yolladı sana o fotoğrafları? Bak kimin yolladığını tahmin ediyorum. Şimdiki çocuklar anahtarlığı bilmez dayı. Nereden atarsa atsın illaki adrese giderdi demiş Hasan. Ya adres belliydi. Domdom kurşumu gibi aldılar billahi.

0: Allah'ım ya Rabbim, ne kısa şarkı. Ben hem oynayamam mutfakta. Hem mutfakta.
1: Gustav.
0: Tavuk roketi gibi pişirdim. Onları sarıyorum şeye. Bitti şarkı oynarken. Hem kıçımı sallayamam. Ya şarkı Gustav'ı bitti. Tekrar başa alırım ben onu. Hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin. Merak Gustav buyurmayın Gustav efendim. Süre. Hellas Prokat. Prokat evde. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan şubesiyle de hizmetinizde. Hellas Prokat. Prokat evler yapıyor. Prefabrik evler yapıyor. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Evlim harika, orada göreceksiniz. Videoları göreceksiniz. Nasıl yaptıklarını, ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar böyle büyük demirler, melimler, böyle kalın demirler falan kullandıklarını göreceksiniz. Hayret edeceksiniz. Fiyatını duyunca daha da hayret edeceksiniz. Hellas Prokat. Eora Beach Club Fener'de. Fener'in en güzel yerinde. Eora Beach Club. Efendim menüleriyle, tavuk roketleriyle, bagetleriyle, pizzalarıyla, bifteğiyle, aman biftek değil şey işte, hamburgeriyle, burgeriyle fark yaratıyor. Hepsi dana eti. Hepsi helal efendim. Helal helal. Helal helal. Günaydın abi, güzel bir hafta olmasın diliyorum demiş Onat. Hela gorimu. Kalimera. Kalimera kire krikitini yatremu. Okuma. Var var. Var. Duyuyorsun değil mi? Var ta. Açmadım. Dur açayım. En sonuncusunu. Hazır aklıma gelmişken. Hayır be, ondan ses yok. Yaşayayım mı öldü mü bilmiyorum. 9'u 5 geç anlayacağız demiş Yasin. Yaşaya merak etme. Günaydın, iyi haftalar Gürkan abicim demiş Ahmet kardeşim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Eğer cinsiyet değiştirseydin iyi olurdun demiş. Öpücük yollamış, kalp yollamış ona Faik Tuzlacı. Bu bana resmen yürüyor. Resmen bu bana doğru. Yürümeyi bırakın, koşuya bu bana. Koşuya, koşarak geliyor bu bana. Ella. 2015'ten yılından beri Şahin'de üretilen çok güzel bir yufka var da, başka yufkacının da saati geldi. Yok zaten, dur önce onu söyleyeyim, Fatih diyelim. Yok Akir, onu daha sonra söyleyeceğim. Yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka, şekerim, harika yufka. Rodopil'deki bizim bakkalcı marketlerde yufka deyince saçta yapılan böreklik yufka, pofur pofur, püfüdük püfüdük, püfüdük püfüdük oluyor. Çok güzel oluyor börekler. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim. Ben de koşayım sana diyor İlyas. Koş. Koşun, hepinizi dizeceğim bir kulvara. Ondan sonra böyle bir start vereceğim. Tırt diye düdüğü ötüreceğim. Hanginiz önce gelirseniz. Hangi hayranım önce gelirse o kavuşacak. Hani spermler yarışıyor ya. Hepimiz aslında birinciyiz. Hepimiz birinciyiz. Hepimiz, çünkü annemizin karnında yumurtaya ilk biz girmişiz. Onca milyonlarca sperm arasında. Size de öyle yapacağım. İlk bana ulaşan beni alacak. Bizim travmalar ne olacak demiş Çiko. De görmüyor musun ne oluyor? Saçmalayıp duruyorum işte. Bunlar hep travmalardan ötürü. Gürkan'ım sesli okuma.

Ona yapıyorlar baskıyı. Vallahi billahi her şeyimi ödüyorum. Her şeyimi zamanında şey yaptırıyorum. Günaydın. Ablam kolay gelsin demiş Aynur ablam. Günaydın. Söylettirmeyin şimdi beni. Entelim hakan. Hep benim sinir olduğum kollarına giriyorsun. Aynur abla günaydın. Necdet abim günaydın. Nasılsınız bugün? Nasılsınız? Ela gustaro pedemo. Bugün hep bu şarkıyı dinleyeceğim size. Hep bu şarkıyı dinleyeceğim.

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Ehliyetsiz dolanmayın polis amcaları, kızdırmayın. Ehliyetsiz dolanmayın.

Emehna'nın Enes Şerif'le İlahçıda kuru temizleme çalışanlarına günaydınlar. İlahçıda güneş gibi temizliyor. İlahçıda çok güzel temizliyor. İlahçıda uzun yılların tecrübesiyle gümüşenin en kaliteli kuru temizlemecilerinden sevgili dostlarım Enhan Kalyancı ve ekibine sevgiler, saygılar, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Halı yıkama, battaniye yıkama, yorgan yıkama, gelinlik, aklınıza işte ne geliyorsa, süet yıkama, deri temizleme, biyolojikos katarizmos, İlahçıda işini yapıyor, güzel yapıyor, harika yapıyor. İlahçıda 8 numarada, yeni yolda. Tüm ekibe günaydınlar. Erhan Kalyancı ve ekibine günaydınlar.

Borum tıkandı diyenler. Boru giden boruları her an tıkanabilir. O yüzden Recep diyor ki, günaydın Recep. Borunuz ne zaman tıkanırsa tıkansın, gider borusu önemlidir. İnsanı huzursuz eder, insan huzursuz olur. O yüzden gider boruları önemli. Gider boruları tıkananlar Recep'i arıyorlar. Çok arayan herkes de memnun, çok güzel açıldı diyorlar. Bazı borular var ki başka problemlerden de kaynaklanabilir. Daha detaylı araştırabilirler ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden olduğunu. Gider borularının satışını da yapıyorlar. Efendim çeşmeler, evyeler, işte silikonlar da satılıyor dükkanda. Andrea Papandra 3 numarada. Borusu tıkananlar Recep annesiyle babasıyla aile boyu hizmet veriyorlar. Recep Apo Fraksi. Günaydın, günaydın, günaydın. Andrea Papandra 3 nerede? Andrea Papandra 3 şeydedir. Dünyada. Şükriye Market'in olduğu yerde, konsolosun arka sokağındadır. Buradadır. Ve sevgili dostlarım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ya, radyonu açan herkese MK Rentekar. Araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. mk-rentekar.com'dan kiralayabilirsiniz. Çok iyi durumda, çok güzel arabalar var. Toyota bile var. Toyota kalitedir biliyorsunuz arabada. MK Rentekar. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili. MK Rentekar tavsiye ediyoruz. Araba kiralamak isteyenler. MK Rentekar Seymen'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde. HVS'li Ramazan Kadri Ramazan pazar demedi. Hiç kimseye yapmadı, hizmeti bize yaptı. Aslında araba tamircilerinin işidir. Arabalara klimalara gaz doldurmak. Ama Ramazan dün pazar demeden geldi. 3 kuruş almadan Arda'nın arabasının, benim eski arabanın klimasının gaz dolumunu yaptı. Dedi ki normal dedi, şey dedi, araba dedi bir yerden kaçırıyordur, kaçırmaz gaz dedi araba kolay kolay dedi. Bakalım, bakacağız, eğer kaçırırsa nereden kaçırdığına bakacağız. Dolduğunu yaptı, çok teşekkür ediyoruz. Psiktikos HPS'li Ramazan Kadri İskeçe'de, efendim İkosis Oktoyuz Oktober 322 numarada. Klimadan bize gelecek, bir de klima takacak şimdi bizim köşke. Serin serin olsun, misafirlerimiz geldiğinde yazın serinlesin diye. Bir de onu istediğimiz gibi boyatacağız, istediğimiz rengi Ramazan'a. Yaşa Ramazan, yaşa Ramazan. Efendim büyük marketlerin, kasapların buzdolabı işlerini yapsın, kurulum işlerini yapsın, gaz dolum işlerini yapsın, bakım işlerini yapsın. Psiksi klimatizmos, eksarizmos, HVS'li Ramazan Kadri, HVS'li Ramazan Kadri, HVS'li Ramazan Kadri tavsiye ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Zakin Dost'tan gazoz kapağı açacağı getirmedin mi Hasan'a? Uzun olanlarından demiş Enis Şerif. Enis kaşınma, günaydın, iyi tarifler, kolay gelsin demiş Fikret abi. Huzur, yaz pazartesi, çarşamba, cuma. Huzur, cenaze hizmetleri, dinliyorsun değil mi? Pazartesi, çarşamba, cuma. Handeli. Hüseyin Agam'ı da çok özledim. Hüseyin abim, patateslerinin reklamını yapayım mı? Hüseyin Agam'ı özledim. Herkes özledim.

araba klimaları genelde motorundan gaz kaçağı yapayım. Onu da bulmak için özel gözlükle bakıyorlar demiş Hasan. Ya söyledi şey. Ya da bir sıvı ne sallıyorlarmış. Söyledi Ramazan. Söyledi söyledi biliyor. Klimayı açınca araba gaz kesermiş. Murun yaparmış şimdi. Şimdi kardeşim aradı. Gümrüğe gidince onu da baktıralım diyor. Of Allah'ım. Ne güzel bir an hiç kimse yoktu kafamda. Of. Hay Allah'ım ya Rabbim sen ya. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Kaçacağım gideceğim gene. Zaten ev sahibesiyle ağlaşarak ayrıldık. Ağlaştık, sarmaştık, dolaştık, ayrıldık. Çok sevdim seni dedi. Ya çok güzel intiba bıraktım ev sahibinin üzerinde. Demesin Batrakya'daki Müslümanlar öyle, Türkler böyle diye. Siz dedim Müslümansınız dedi. Evde dedim nece konuşuyoruz, Müslümanca mı konuşuyoruz? Evde dedim Türkçe konuşuyoruz. Ha, dedi şaka yaptıydım seni denedim dedi bakalım ne diyeceksin diye dedi. Müslüman Müslümanlık dindir. Yani Hristiyan da olabilirim. Türkçe konuşursam ne oluyorum? Türk mü oluyorum? Ama Türk'üz demeyin. Çok tehlikeli. Girmeyin o konulara girmeyin. Günaydın Gürkan abi. Hoş geldin. Yayınlar diyorum demiş Nihat Kuru Kahveci Nihat'ı. Ve ekibine ve Hakan'a günaydın Hakan'ım. Hoş bulduk. Hasan sana bir şey söyledi. Çok güzel söyledi Enis. O gazozun kapağı dedi açacak dedi. Tam Enis'in gözüne sokmalık dedi. Çok da iyi söyledi. Çünkü durup dururken sen sataştın. Çok da iyi yaptı. Ben olsam daha kötüsünü söylerdim. Akraba Cihaz. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın Cihaz. İrfan Topal günaydın kardeşim. İyi yayınlar. Bu arada hoş gelmişsin memlekete demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Günaydın. Vay seni sevsin diye bir düşün. Ne yokluk içinde demiş Fahin Kuzacı. Kadın okumuş kadın öğretmen emeklisi. Seni gibi cahil mi? Allah'ım yarabbim sen. Bastiyan Lise'de Sayan Şiire Gazine şarkısını yayınlar mısınız demiş. Efendim? Seda Sayan Şiire Gazine'yi mi söylüyor? Seda Sayan Şiire Gazine. Şiire Gazine. Enderim seni. Hafiz Ali günaydın. Günaydın.

0: çek geldi.
1: Gürkan'ın bu Haluk Levent'i dolandırıcı çıkmış galiba. Affedin demiş, hata yaptım demiş Cüneyt'ten Magal'den. 1500'lük çek geldi, bir gülüşe razıydım. Yaşanmışlıklar çok önemlidir hayatta. Bir gülüşe razıydım, 1500'lük çek geldi. Çünkü insanlar yaşadıkça tecrübe edilir. O yüzden annelerinizi, babalarınızı, dedelerinizi, ninelerinizi küçümsemeyin. Onlarda hayat tecrübesi var, bizde olmayanlar, yani sizde olmayanlar var. Bizde artık belli bir yaşa geldik çünkü. Haluk Levent'in çek senet işlerini yıllar önceden bilirim. O yüzden yaşanmışlar önemli dedim. Haluk Levent eskiden de aynı şekilde hapse de girmişti galiba. Başka da yorum yapmak istemiyorum. 1500.

insanı gösteren işidir. Olumlu ya da olumsuz şekilde. Ya yaptıklarıdır. Onları unutmamak lazım. Her zaman. Herkes için geçerlidir bu. Vallahi benim alnım şeyim pak. Geçmişim mazim, her şeyim temiz vallahi dosya. En dosyam tertemiz. Öteki dünyaya gittiğinde veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Hele hele işte ne bileyim ben onu bunun haram yemekten, kulak yemekten falan filan dolayı veremeyeceğim hiçbir hesap yok ki. En büyük hesap da odur bence. Valla şimdi zaman zaman para topluyoruz ihtiyacı olan dostlarımıza. Onları ayrı koyuyorum. Geçen de ihtiyaç oldu. İhtiyaç oldu derken bozuk para yoktu. Oradan 40 euro aldım, onu geri koydum mu koymadım mı bilmiyorum. Hatırlayamadığım için 80 euro olarak geri koydum. Yani onu unutmuşum çünkü tamamen aklımdan çıkmıştı. Koydum mu koymadım mı dedim. Ben 80 euro koyayım da emin olayım. Yarın öbür gün. Yani bunu bana sorarlar derler sen niye öyle yaptın? Ama Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan insanlar var maalesef. Maalesef, maalesef, maalesef sevgili dostlarım. Evet ve ne diyoruz? Agora Plus diyoruz. Agora Plus her hafta haftalık indirimler çıkarıyor. Haftalık indirimlerle sizlere hizmet veriyor. Her hafta çok özel ürünlerde indirim var. 6.90 200 gram Nescafe. 6.90 koca gidi kutuda. 3.99 Kajolin yumuşatıcı sevgili dostlarım. 7.99 İfandis Kotobukes 1 kilogram. Tavuk göğsünden yapılan Kotobukes İfandis 7.99 1 kilogramı. Bebilino Sensitive Bebek Panis Mora Testarap Endex Eftan numara 8.99. Piatti Bliss marka bulaşık yıkamak için bulaşık sıvısı 1.20 sevgili dostlarım 1 litresi nerede? Agora Plus'ta yarım çanağın karşısında. Enis günaydın fakir arkadaşım demiş Tanju Halil İbrahim. Günaydın. Ne zaman toplanalım, size masajcık yapacağım. Geçenkini sen yaptın, şimdi sıra bende. Biraz dün midemiz bulandı.

0: Haftaya ancak ya da programdan sonra 3'te bir gün geçeceğim bu sabah, bu hafta demiş Tanju. Ne zaman olursan. Yok acelesi, yok acelesi. Seher Seher, yoksa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emirhan selam olacak mı demiş. Ne bileyim, olsun mu olmasın mı?
1: Ulen Mustafa.
0: Ulen Emirhan. Ulen Emirhan'ın karpuzları kütür kütür kütür kütür kütür kütür.
1: Ulen Mustafa.
0: Sulu sulu sulu sulu. Kütür kütür benim gibi. Kütürden karpuzlar.
1: Ona öyle demezler.
0: Nerede? Nerede mi bu karpuzlar? Demezler. Nerede bu karpuzlar?
1: Öyle demezler. Delikanlıdır bilemezler.
0: Nerede satılıyor kütürden karpuzlar?

Kim gelmiş? Orijinal Chico gelmiş. Orijinal Chico'nun orijinali gelmiş. Çok güzel bir hafta olmasını diliyorum. Günaydın Gürkan abi demiş Elif. Günaydın Elif'im, günaydın. Günaydın Elif'im, hiç olmadığım kadar zayıf geldim. İlk defa 76 kilonun altında geldim de göbeğimden yağcazlar sarkmış. Onlar gitmemiş tabii onlar. Ama hep yürüdüm şeyde. Zakynthos'ta o Ladanas 500 metre falan bir yer. Ben en azından 4 kere gidip geldim. 4 kere gidip geldim oraları yani. En azından günde 11 adımdan hep fazla attım. Çok iyi geliyor. Kilo vermişsin ama şimdi o yağlar en son yağlar. En son ve en zor insanın yağları gidiyor. Göbek yağları zor gider. Onun bilincindeyim. Ha gayret Gürkan, ha gayret. Burada da yürümeye devam et Gürkan. Burada Laganas yok, yürürken hiç anlamıyorsun Laganas'ta. Oraya bakarken, ona bakarken, buna bakarken. Ana orada ne oluyor, vay burada ne oluyor derken. Geçen akşam bütün gece çıplak kızan kovaladık polisler denizden. Güler misiniz, ağlar mısınız? Kızanlar anadan doğma soyunmuş girmişler denize. Vallahi billahi yemin ederim, sen polislerin suçu ne? Polislerin suçu ne? Bırak boğulsunlar, boğulmasınlar diye kızanlar denizin içinden polisler. Kızanları çıkar ya, vallahi billahi sen ya. Kızlı erkekli hamoz yine de hamoz. En az hamoz yine de. Vallahi billahi. En az hamoz yine de. Hafta toparlamayıp anlatamam size, onu görmek yaşamak lazım. Güler misin ağlar mısın? Güler misin ağlar mısın? Vallahi billahi. Polisler almış düdüğünü eline, fırır fırır fırır kızanlar gitmiş derinlere. Vallahi billahi derinlere gitmiş. Yiyecek çüklerini balıklar da yiyecek kızanların. Gece gece gece gece. Ne oldu be Gürdal? Ne işaret o be Gürdal?

etme yapmaya kadar su çıkar demiş Emir Kağan. Bak kardeşim, yapış yapış olacak insanların her yeri. Şekerli şekerli karpuzlar. O kadar sulu demek. Çarbaşköy Sapa Lefeciler Köprüsü öncesinde. Çarbaşköy Sapa Lefeciler Köprüsü'nün öncesinde. Tamam, Çarbaşköy Sapa'nda Lefeciler Köprüsü'nün öncesinde Emirhan kütür kütür karpuzlarla sizi bekliyor. Bugün Omurluköy köy girişi 4 yol ağzında da yeni tezgah açıyorlarmış. Evet, bugün Omurluköy köy girişi 4 yol ağzında da tezgah açıyorlar. Sen hangi tezgahtasın? Ben senin olduğun tezgaha geleyim. Dolduralım Volvo'nun arkasını bakalım. Bakalım en azından 45-50 tane karpuz alır o Volvo'nun arkası. Evet, koko içenleri satanları ellemezler, zıbıldak dolananları kovalarlar. Bu polisler ya Hollandalı ya İtalyan kafaları karışık bunların da demiş. Yalan haberler de yapıyorlar. Geçen gün gördüm, televizyona çıkmış İngiliz bir kıza. Bir kız bayılmış düşmüşmüş de efendim kolunda iğne izine rastlamışlar. Gelip yabancılar iğne yaparlarmış kızlara. Kızlar zaten iğnelettirmeye geliyor kendilerine orayı. Tövbe bismillah ya Rabbi. Ne iğnesi yapacak durup dururken? Onlar zaten o iş için geliyorlar oraya. Yani orası bambaşka bir yer. Ne diyeyim ki? Demek ki sana bir detoks tarzı buradan uzaklaşmak lazımmış. Gece masalarından demiş Elif. Ya bay Elifciğim, o kadar da yemek yedim vallahi billahi. O kadar da yemek yedim. Bu gece masaları bir gram gibi veremezdim. 77'den aşağı düşemezdim öldürsen kendini. El açiko. Orijinal çiko. Nasılsın bre? Yine çok iş var mı? Çok çalıştırıyorlar çiko seni. Çok çalıştırıyorlar çiko seni. Çok çalıştırıyorlar bu sıcakta. Yanın dün beni Ömer Darmon'u biliyor musunuz sizin köyden? Dün saat 10:20 geçe tam banyodan çıktım. Kısa defozumu aradı. Dedi kireççilere geldim dedi. Bakkala mı dedi, dükkana mı dedi, kebapçıya mı dedi, bir yere dedi. Ömer Darmon'u gördüm dedi. İnanmıyor dedi benim dedi kısa defozum olduğuna dedi. Ondan aradım kısa defozunu dedi. Anikta kurası koydu bana dedim. Evet dedim, benim kısa defozuma dedim. Ömer'e. Ömer Darmon benim çok eski dinleyicim. Çok eski dinleyicim. Çok eskilerden, çok eskilerden dinleyicim. Günaydın olsun onlara da, günaydın olsun Pralina'ya da. Ben sana küstüm demiş Çiko. Ama ne yaptım ben sana küsecek? Söyle bakayım sebebini söyle. Yarın Viston'u da Cuma Korefi, Cumartesi kapsülü yaparsan ne yağın kalacak ne bir şey. Yakacak hepsini. Enes Şerif. Kesin kantar bir kilo eksik çekerdi demiş Gürdan Salih. Topla biraz paracık, haftaya gidelim. Haftaya gidelim o zaman. Şimdi senin paralar da bitti ama bilesin bu sıcaklarda biz daha çok içiyoruz demiş Tanju. Sıcakta içenin parasını, alkolü parasını ödemem. Yediğinizin parasını öderim. İçtiğinizin parasını herkes kendi öder. Bu ne be? Abi sus çaktırma demiş Nurgül. Yaz, ben çaktırmam. Teşekkür ederim. Max'a sevgiler, saygılar. Kolay gelsin. Yazalım. Vay, herkes de bir şeyler. Oradan o yazıyor. Burada bu bunu yazıyor. Oradan o bunu yazıyor. Vedat Arabacı ana almış Volvo'yu. Vay. Ama senin bacakların ne kadar kıllı. Ma Vedat. Bunlar senin bacakların mı? Özcan'ın bacakları mı? Özcan'ın kitabı böyle kıllı değil. Senin bacakların bunlar. Pore amaksara pore fille, özlemişim Volvo'yu. Nasıl hizma Volvo kullanmak? Po pore fille bu. Po tiore amaksin aftore. Tiore amakti amaksara in aftore. Vay Osman aga, vay. Vay Vedat aga. Vay bacaklar da çırpı, çırpı bacaklar. Bacaklar hem kıllı hem çırpı. Hem kıllı hem çırpı. İnsan bir doğum günü kutlamaz mı demiş Çiko. Anacım vallahi billahi unuttum. Vallahi billahi unuttum. Çünkü o gün ben çok telaşlıydım. O gün ben yolculuktaydım Çikocuğum bayağı. Vallahi billahi niye unuttum ben senin doğum gününü be. Tüh, Allah Gürkan senin belanı kaldırmasın. O gün ben bütün gün yolculuk yaptım. Hep aklım başka yerlerdeydi. Çok üzüntülüydüm Laganas'tan ayrılıyorum diye. Neler neler neler neler. Vallahi haklısın küsmekte. Nasıl şimdi ne yapayım da ben senin küstüğünü geri alasın. Ne yapabilirim ben şimdi acaba? Unutmuşum hep. Hep sevdiklerimin doğum gününü unutmuşum. Sonradan aklıma geldi. Başka bir sevdiğim bir kardeşim daha var. Onu da doğum gününü sonradan kutladım.

Volvo kullanmak süper bir duygu demiş Vedat. Pore diyor ya Maxi piyano oynar. Ya fıtota Maxi nazar diyeceğim şimdi. Şimdi namaz nazar diyeceğim. Günaydın dostum, iyi hafta diliyorum demiş Hasan. Hasan Çanakkale'ye günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Osman'a iş dönüşü Omurluköy sapağından alacağım, karpuz dediği kadar çıkmazsa sulu mulu bir tane vermeyeceğim mikrofonu Emirhan'ın eline. Selam olsun büyük karpuzcuya demiş İlkan. Verme. Sakın vermeyesin, ben veririm onun eline. Benim mikrofonu. Bende iki tane var Emirhan. Vallahi da billahi dem de asırmato. İlkan'da duruyorlar. Birisini sana vereceğim, birisini bana. Beraber şarkılar söyleyeceğiz. Öyle abla.

İş Agro Servis Eray ve Şakir ortakları. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmetleri. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti yapılıyor. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınç hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Kalci ve uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Facebook Eray Feyiz Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sizin hizmetinizde. Günaydın, hoş geldin kardeşim demiş Nurten ablam. Çiko, nasıl kahvettireyim kendimi ben sana mı? Ama Çikocuğum, Nedim Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Basyali, Seda Sayan, Şiire Gazele. Çalmazsam kızar mısınız? Çalmazsam kızar mısınız ya da basarsam, beğenmezsem, değiştirirsem olur mu? Sen Basya niye durup hep şarkı istiyorsunuz siz beyan ha? Yok geceye sözüm var, yok belgel bilmem ne nesi, yok Gülden Karaböcek bilmem ne. Ben programdan sonra açın YouTube'a den dinleyin.

sevgilimi. Haydi bırak, haydi bırak. Faros'a günaydınlar. Faros Fener'de, Fener'in en tepe noktasında denizi görürken, denizi görürken park park park park park diye martı sesleriyle balık yiyin, sohbet edin, keyfinizde bakın. Balık sevmeyenler tavuk yesinler, pistola yesinler, köfte yesinler, şnitzel yesinler. Balık sevmeyenler, isterseniz kahve içmek için, isterseniz nefis tatlılarından yemek için gidin. Faros her alanda fark yaratıyor. Halil Osman günaydın, Gürkan hoş geldin, Yuman'a demiş. Hoş bulduk Halil abi.

0: Vay uçakta. Uçakta ilk hep de şeyler bana gelir. Siz uçakta bir koltuğa iki kişiye bir koltuk satıldığını gördünüz mü? He? Siz uçağa sık sık binenler. Siz uçakta kaptanın hiç konuşmadığını gördünüz mü? Ben bunların ikisini de gördüm. Bu Atina Kavala uçuşu bir garipti. Bir garipti.
1: Gel peşimden güzelim, cici boğaz alayım.
0: Çok zor affettirmek kendini demiş Çiko.
1: Gel peşimden güzelim, cici boğaz alayım.
0: Ama sen de benim doğum günümü kutlamadın. Ya?
1: Biz seninle şimdiyiz, kankamı sev.
0: Ben sana bir şey dedim mi?

Ay Mari hazır çiko. Bak, bak üzül, bak ağlayacağım şimdi bak. Bak program yapamayayım, bütün moralleri bozuldu şimdi.

Ablam, Çikolata Cevri'yi can affedersene demiş Aynur ablam. Ben de düşündüm onu ama biraz fazla kızmış gibi görünüyor sanki. Şimdi neyiz? Sevgili mi? Kız çağırsam gelin. İlk andan ikimiz özel konser yapalım Çiko'ya.

vay. Salla çiko salla. Sözleri de yazdım. Çık cama çiko çık cama. Gustarete. Efendim şimdi pervaneli uçak. Bunlar Fransız İtalyan özel yapımı. Bu uçakların çok güvenli olduğu söyleniyor. Fakat bu kim bilir, benim kadar var bu uçağın yaşı. Anacım uçağa binerken bir baktım. Uçağın boyaları altından kapkara olmuş, böyle kapkara olmuş, bakımsız. Bir de çok dar bu uçaklar. Şimdi uçakta çok da bizim azınımızda insan var. Bir tane teyzecik var kapalı. Ondan sonra benim önümde bindi. Ben onlara yol verdim. Uçağa bindi. Dedi ki, ama dedi, bu aynı eski yastıklara benzer dedi. O eski yastıklar daha da genişti. Bu çok dardır dedi uçak için. Çok dardır dedi. İnsanın ruhu sıkılıyor insan uçağın içinde. Yani bilenler bilirler. Efendim yani boydan boya uçağı ölçsen 2 metre yok. 4 kişi oturabiliyor bir sıraya. Onlar da sıkışık sıkışık oturuyor. Her neyse ben 2F'de oturuyordum galiba. Gittim yerimi buldum. Çok güzel, çok güzel yüzlü bir hostes var. Ondan sonra hostes çantamı falan yerleştirmeme yardımcı oldu. O kapaklar mapaklar nasıl kirli, nasıl pis, leş leş leş. Nasıl anlatayım size? Olimpik hava yollarının uçakları bunlar. Ondan sonra biliyorsunuz Aegean, Olimpik iflas edince Aegean aldı onları da. Kısa mesafeli uçuşlar için bu uçaklar kullanılıyor Yunanistan'da. Çünkü yakıt da az tüketiyor ve uçak full dolu. Full dolu. Neyse bir de tek kapı var. Arkadan biniyorsunuz. En önden sıra ben en önden yer aldım ki önden de binilebilir diye. Öyle bir uçak olduğunu tahmin etmedim. Bakmadım bile modeline. Her neyse. Şimdi gittik öne oturduk. Benim yanımda da benimki cam kenarı. Benim yanımda da bir tane bir kızcağız oturuyor. O da genç, o da güzel. Neyse oturduk. Daha sonra bir çift geldi. Bir kız bir erkek geldi. Çocuk Kıbrıslı. Geçen gün kıllı gördü. Kıllı dedim de aklıma geldi. Ayıda nasallıcı kızan. Erkek kızanı. Kız Yunanlı zaten, yani konuşmalarından belli. Çocuk çok şiveli konuşuyor. Kıbrıs şivesi de konuşuyor. Ama nasıl kıl, nasıl kıl, nasıl? Ayıda nasıl alacak? Ne yapacaksın işte, insan bazen öyle oluyor. Ondan sonra doğal olarak kızla çocuk yan yana aynı yere almışlar. Fakat kızın yerinde başka bir kız oturuyor. Başka bir kadın oturuyor. Kız diyor ki benim numaram şu. Kadın diyor ki benim de numaram bu. Hostes baktı, hostes de şaşırdı. Bu dedi nasıl olmuş dedi. Vallahi dediler bilemiyoruz nasıl olacağını, bize sormayın. Sizsiniz yetkili hava yolu yetkili olan. Kız bir yerlere telefon etti bilmem. Hatta o yüzden uçak biraz gecikti. Yok akre bulamadılar. Ondan sonra kız illa çocukla beraber oturmak istiyor. O Kıbrıslı çocukla oturmak istiyor. İlla biz beraber olacağız, beraber oturacağız diyor. Kadın da diyor ki ben yerimden kalkmam diyor. Yok. Yok kalkarsın kalkmasın, yok kadını yerinden kaldıramadılar. En sonunda benim yanımda oturan kız gene şeymiş, Tiroma'ymış. Yani o da hostesmiş, o da evine geliyormuş Kavala'ya. Boş yer var diye onu oturtmuşlar benim yanıma. Hiç boş yer yok, fazlalık var, bir kişiye iki bilet satmışlar. Neyse dediler ki, hostes dedi ki sen dedi pilotun yanına geç, pilotun yanında otur dedi. O kız cihaz kalktı, pilotun yanına oturdu. Diğer kız da yerinden kalkmadığı için çocuk benim yanıma oturdu, Kıbrıslı çocuk. Şimdi böyle bir olay yaşadık. Neyse ki orada bir kişilik yer varmış. Dediğim gibi o şekilde halledildi. Öteki kız pilotun yanına geçti. Bir tane bir Amerikalı, bir enine boyuna sumo güreşçisi gibi bayan geldi. Onu daha sonra anlatacağım. O ayrı hikaye, o ayrı komedi. Ondan sonra böyle bir şey yaşadım. Bu arada o uçaklara, bu pervaneli uçakların bagaj koyma yeri yok. Zaten daracık, tünel gibi, fıçı gibi bir yere giriyorsunuz. Bagaj yeri, koyma yeri olmadığı için bagajları öne, yani pilotla yolcu kabininin arasına yüklüyorlar.
Birkaç tane bagaj kalmış. Amerikalı kadın da ta New York'tan gelmiş. Öyle uçak gördüğü yok herhalde. Lom lom diye valizleri bir attılar. Kadın yukarı çövdü. Ne oluyor dedi. Bu uçak bize lazım dedi İngilizce. Bu uçak bize lazım baba. Bu uçak dağılacak dedi. Hostes bir şeycik olmaz dedi. Onlar bagaj yüklüyorlar dedi. Nasıl bagaj yüklemek bu dedi. Nasıl yükleyeceksin? Aynı bildiğin eski astikolar gibi yetiştiyseniz İlhan bilir. Eski astikolar vardı. Hava üfleme yerinde bile meme gibi şey vardı. Onlardan. Bak Çiko da bilir. Çiko da çok yolculuk etti mutlaka. Selanik'ten ya da Atina'dan o uçaklarla uçuyorlar. Genelde Kabala'ya dedi anca. Onlara binmiştir. Yani abartıyorsun diyenler bilir uçağa binenler ve hangi uçuşta olursanız olun pilot mutlaka konuşur. Der ki işte şu sayılı uçuşumuza hoş geldiniz. Şu anda uçuşa hazırlanıyoruz. İyi yolculuklar dileriz. Varacağımız yerde hava sıcaklığı şudur. Havanın durumu budur. İşte iyi bir yolculuk olsun der. Hatta zaman zaman güzel yerlerden geçerken hava açıksa pilot seslenir. Der ki şu anda şuradan geçiyoruz. Aşağıda şurasını görüyorsunuz. Burada burasını görüyorsunuz. İşte inişe şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Hiç pilottan tık çıkmadı. Ya pilot orada o hostesle muhabbete daldı ya da uçağın anons sistemi bozuktu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Pilot kimdir, nedir, ne dildir hiç bilmiyoruz. Sadece çıkışta pilotun adını duydum. Hostes pilot adına teşekkür etti. Pilottan gene tık yok. Böyle bir şey de ilk defa yaşadım. Hep de böyle bütün malakalar beni bulur. O yüzden ben ayın 4'ünde de böyle şeyler yaşadım, unuttum. Sevdiklerimin doğum günlerini unutmuşum. Ne yapayım ben? Gustaro Pedrimo, Gustaro. Çiko kanmayasın sakın buna. Abi hiç unutulur mu Çiko gibi birinin doğum günü? Affetme Çiko demiş Gürdan. Otur be. Yalama. Sen de. Sardela pandemini seviyor. Ismarla bir pandemini Çiko'ya demiş Enis Şerif. Sen nereden biliyorsun Çiko'nun sardela pandemini sevdiğini be? He? Sen hayatında çikolan oturdun, yemek yedin mi hiç? Şakir Mehmet. Günaydın abi demiş. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın Gürkan abi. İyi haftalar. Ben huzur cenazeden Salih reklamınızı kabul ettiğin için teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demiş. Ben de size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Huzur cenaze hizmetleri. Sevgili dostlarım. Bugün yeni tanıtmaya başladık sizlere. Domruköy'de size hizmet veriyor. Cenaze nakili ve defin hizmetleri yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti 7/24 hizmetinizde. Domruköy'de isteyenlere telefon numaralarını da verebilirim. Cenaze nakili ve defin hizmetleri deyince aklınıza gelen her şey en iyi şekilde size hizmet vermeye başladılar. Yeni açılan cenaze hizmetlerinden Salih kolay gelsin. Başarılar dilerim. Allah gecinden versin ama ölüm hepimizin her gün her an başında olan bir şey sevgili dostlar. Evet. Gustaro ve Gustarite. Kuralım boksları oraya camdan cama şarkısıyla start veririz demiş. İlhan tamam. Camdan cama. Tamam A'yı ben yapacağım. Sen camdan cama diyeceksin. Camdan cama. Camdan cama. Camdan cama yapacağım ben. Haplarını aldın mı? Fahik şimdi haplarını almanaka yazacak. Gürkan selamlar. Temmuz ve Ağustos aylarında daha çok düğün ve mevlüt yemeklerinden bahseder misin? Mac Catering olarak düğün ve mevlüt yemeklerinde yaz sezonuna özel dev kampanya diye söylersin. Kolay gelsin demiş. Mustafa Ali Çavuş. Efendim düğün yemekleri, mevlüt yemekleri, Mac Catering şok fiyatlar, uygun fiyatlı menülerle sizlere hizmet veriyor. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş ve ekibine kolay gelsin. Biz seni çok uzun yıllardır tanımaktayız ve dinlemekteyiz abi. İnşallah yakından tanışırız. Ve bir ortağınız abi biz Salih ve Mehmet ortakları. İki ortağız demiş Salih ve Mehmet. Kolay gelsin ikinize de. Sevgiler saygılar ikinize de. Atma malaka uğraştırma bizi al haplandı demiş Faik Tuzacı. Camdan cama diyecek İlhan. Diyeceğim ben.
Eşek gibi anırma, biraz nazik ol demiş Gökhan Karaali. Camdan cama nasıl nazik olayım, daha yumuşak söyle demiş. Camdan cama ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Camdan cama ah ah ah ah ah ah. Bu ne? Bunu istemiyorum. Haydi şiko. Camdan cama ah ah. Camdan cama ah. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, sen herkese akıl fikir ver ya Rabbim. Allah Allah akıl fikir dağıtırken sen şemsiyemi tutardın Gürkan. Ahmet sabahtan beri senin deterjanlarla, ne sabahtan beri, dünden beri 6 makine yıkadım. Senin deterjanlar bitmek üzere Ahmet. Dünden beri 6 makine yıkadım. Sen niye geç açıyorsun programı ben? Ha? Ne yapayım, Caster'a gireyim.

Tekrar başlayalım dedik, hazırlayamadım. Ne kokuyor bu? Ha, kokusu yok. Kreatin tozu alıyorum, kreatin. Gimnastroya başlayayım. Gimnastroya düşünsün gerisini. Gideceğim gimnastroya düşünsün gerisini. Ela dosse chico, ela chico, ela chico. Toplantım vardı. Şimdi çıktım toplantıdan. Biterse getireceğiz geri demiş Ahmet. Ama Ahmet ne toplantısı yapıyorsunuz siz böyle? Sabah sabah toplantı mı olur böyle? Öğleye doğru olur toplantı. Çandan ol dediler. Erdem. Günaydın Gürkan abi. Hayırlı programlar diyorum. Gökçeler'den selam olsun demiş Barış Kara Mustafaoğlu. Gökçelere selam olsun, selam olsun, selam olsun. Necdet abime şabalar olsun, Necdet abime şabalar olsun. Cuhu Yasu Çiko alo demiş. Cuhu. Ela. Günaydın, günaydın, selamlar olsun. Susur ki herkese selamlar demiş Erdal Bayram. Erdal. Sen profil fotonu niye böyle çok Photoshop yapmışsın ona? Niye profil fotoğrafı senin Photoshop'lu? Dümdüz şoşa gibi gözün.

12, 12, 12, 12. Sevgili dostlarım, Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler Dendraki'de yapılıyor. En harika düğünler. Yazın herkes öf öf yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum derken siz ay üşüyorum galiba diyeceksiniz. Çünkü şapçının en tepe noktasında, rüzgar alan noktasında harika yaz düğünleri için Dendraki'yi seçin efendim, seçiniz efendim. Dendraki, Dendraki. İmajın Nuran Hasan iki adreste sizlere hizmet veriyor. İmajın Nuran Hasan uzun yılların tecrübesiyle süslemecilik alanında fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlar.

Imagine Nurhanasan Kanali 30 ve Otonos 816 adreslerinde, Batı Trakya'da 2 adreste ki tek süslemeci. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulun. Süsleme alanında biz de varız. Biz de bu işte iyiyiz, ustayız diyorlar sevgili dostlar.

0: İyi de evet demiş, okuma demiş. Tamam, kim olduğunu söylemeyeyim, okumayı yeni gördüm. Ayın 10'unda oradan geçeceksin. Biliyorsun değil mi? Ayın 10'unda. Kendini tanıtsaydın. Zeli Ayarov için sahibi birazcık zor anlıyor ya.
1: Adile Köşkü.
0: Derken Türkçe bilmiyor ondan. Gürkan abi, sana kreatin yaramayacak, ver onu bana demiş Ahmet Ömer Hasan. Sen kaç yaşındasın be arkadaşım? Dur bakayım, bakayım senin fotoğrafına, ben sana yarayacak mı? Sen daha küçüksün be. Kesti dolduruyor. Arda da jimnastiğe başladı. Arda bir değişmiş, bir kaslanmış. Vallahi billahi kızan. Gram da yağ yok üstünde bıra. Gram yağ yok, hep kas bıra, damarları çıkmış bıra. Dayısında gene hep yağ dolur.

Siropi Pastanesi İskeçe'de. Ömer'e günaydın, Aysel'e günaydın. Efendim potiraki sadece Siropi Pastanesi'nde. Nasıl şeymiş bu potiraki diyenler, merak edenler gitsinler alsınlar. Tulumbalar, profiteroller, harika şuruplu tatlar, şurupsuz tatlılar, hepsini Siropi'de en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Tetercis Oktombrio'da Balkan'a çıkan yolda sevgili dostlarım. Hemen ileride Çingelli'ye kasap var. O kasabı geçince sağ tarafta sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ve Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Kırmahalle'de Çınar Camii'nin olduğu yerde efendim Kırmahalle Camii karşısında Çınar Camii nereden çıktı? İskeçe'de o Çınar Camii. Oh Gürkan. Oh Gürkan. Smart Tasarım Eleği'nin olduğu yerde MU2 numarada her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Bana mı değilsin profil fotosundan ilgili demiş Erdem. Hangi foto profil fotosundan ilgili be? Kaçırdığım mesele tamam mı demiş Emirhan. Ha? Hangi mesele? Siz ne diyorsunuz sabah sabah? Siz deli olmayasınız be. He? Nasıl bir uçağa bindin sen demiş Nedim. Hiç sorma. Sizin konu şimdilik gizli demiş Ahmet. Sizin evin yanına geçeceğim camına. Sizin evin yanından geçeceğim camından. Siz deli olmayasınız ey. Deli misiniz siz be?

Selam Gürkan abi, bir tane Muazzez'den unutamam seni, koy Ahmet Kondo'ya gelsin demiş Berkay Adem. Kardeşim sen bana en son 3 Ocak'ta yazmışsın. Ha, sence koyar mıyım? Sen olsan koyar mısın? Gezinme.

0: Bu çalan orkestra ilk kurduğum orkestra file demiş İlkan. Sayın be. Oo, günaydın abi, selamlar demiş Fatih. Nasıl geçirdin be kardeşim? Refkat'a nerede? Refkat'a nerede? He? Benim oraya kadar geldiniz galiba siz.
1: Açmış yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
0: Abi eski mesajı niye okuyorsun demiş Berkay. En son o zaman pardon, Ahmet Kondo'ya gelsin de gene aynı zaman 3 Ocak'ta da aynısını yazmışsın. Şimdi de aynısını yazmışsın. Niye Ahmet Kondo'dan ilgili bir yaşanmışlığın mı var? Hep Muazzez Ersoy'dan unutamam seni Ahmet Kondo'ya armağan ediyesin. Ne yaşadınız siz? Ne yaşadınız siz Ahmet Kondo'dan? Ay kıyamam. Çalacağım o zaman. Çalacağım. Daha hep durmadan hep aynı şarkı hep Ahmet Kondo'ya armağan etmiş. O zaman çalacağım.

0: kandıramam.
1: Biz her gün her gün yazıyoruz da ne oldu? Mahvoldun bizim istekleri çalarken. Ha git demiş Faik. Hiç kimseye torpil yok. Sadece Çiko'ya torpil var. Çiko ne isterse onu çalacağım. Çiko ne istiyorsun?

0: Batkıla Galaz'da o sokağa iki defa yürüdün diye spor yapmış sayılmazsın demiş Mike. Gimnastriyo yazıldım diyeyim sana be. Gimnastriyo yazıldım be. Uçakta yaşananları dinledim. Benim kız Hollanda'ya giderken benzer bir durum yaşadık. Selanik Havaalanı'nda normalde Selanik İstanbul Hollanda olan bilet karışmış bize. Dediler ki Selanik Atina Hollanda çevirelim. 2 saat erken varır Hollanda'ya ve biz şirket olarak size 400 euro ödeyelim. Hemen kabul ettik tabii. Para bu boru boru dil demiş Mehmet.
1: Çok güzelsin.
0: Bunlara para mara da teklif etmediler ama Mehmet.
1: Sana söylediler
0: mi?
1: Çok güzelsin gerçekten.
0: En az gut. En agorimu. Dikkaniz.
1: Yeter ki sen razı ol. Ben de şeyim dinlerim.
0: Senin bu gittiğin yer tam Nuri Alçoluk'muş. Hiç gaz olsa gerek yok. Bir de bu sıralar İstanbul'da bir kadın türedi. Dükkanlara girip çalışanlara sarkıyor. Cinsel tacizler falan. İkisini oraya göndermek lazım demiş Nida. Evet, Orkestra Nil ismi altında kurulmuştu. Şarkıyı seslendiren Ayhan abi arabalarda CD çalanların olduğu dönemlerdi demiş Enes Şerif. Evet, Orkestra Nil. Emirhan! Emirhan! Karpuzlara bir şey enjekte etmeyesin sen. Şırınganın. Gitmek de lazım gimnastiriyor ya. Gürkan abi dil yazılasın sadece demiş Tanju. Şimdi kreatini aldım. Protein de ısmarlayacağım. Gimnastiriyo da yazıldım. Sen benden başak mı geçiyorsun be? Ha?
1: Her şeyi, en azlı sevdalı.
0: Geldin mi diyor Skurt? Geldim. Geldim de Çiko kızmış. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum Çiko'ya. Doğum gününü unutmuşum Çiko'nun.

Edgin Kuru, günaydın kardeşim, hoş geldin demiş. Hoş bulduk Emgin abim, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Sen ben tatildeyken niye yazmadı bana hiç? Latif, günaydın, iyi haftanı yayınlar diyorum demiş. 9.30'da yeni gördüm mesajını. Bir saat sonra görmüşüm yoksa.

0: nasıl?
1: Ayağına bakalım, bir Amita içelim diyor Scoot. Ah be Leyla'm. Motion mu? Portakalli mi? Sketo portakalli midesini yakıyor insanın. Gürkan abi, kreatinden kaç gram alıyorsun? Bir de aldıktan sonra gün bir tane kadar, gün bitene kadar kaç litre su içiyorsun? Çok önemli işler bunlar demiş Ahmet. Bak Ahmet biliyor bu işi. Efendim, kreatin alırken günde minimum 3 litre su içmeniz lazım. Ve 5 gramdan fazla almamanız lazım. Ama yapılan bilimsel çalışmalar kreatinin her yaşta insana faydası olduğunu kanıtlar nitelikte. Ama eğer kuvvet yani indirip kaldırmazsanız çok fazla faydası yok. Hatta biraz kilo bile alabilirsiniz. Çünkü kaslarda biraz su tutuyor kreatin. Kivi limon olsun. Kivinin çekirdekleri benim bağırsağıma kaçıyor. Emirhan diye şimdi ben seni taş yüze götüreceğim, hazırlan diyor. Doldur bir arabada, karpuz satarız orada. Turistlere fahiş fiyata satarız. Dilimini 5 euroya. Dilimini 5 euroya. İyi mi Emirhan? Sen oradan gel, ben buradan, çatlasın düşmanım. Ha, size başka bir şey daha anlatacağım. Şu anda gönderdiği reelslere bakamıyorum maalesef. Erdem. Ay Sun, hoş geldin, günaydın. Ahmet Ömer Aslan, Gürkan abi 5 gram alırsa 6 litre iç zarar gelmez. Daha kolay kilo verirsin ama tuvaletten çıkamazsın demiş Ahmet. Abi arkadaşım lazım, çünkü ben bir lastik bağlayayım o zaman. Bir lastik bağlayayım, doğru, ben direkt banyoya gitsin de oturduğum yerde. Vay, anlatacak çok muhabbet var ama çok sıkıştırıyor beni bu sponsorlar.

0: Gel sana tıp atacaksın, lastiğe gerek yok demiş Ahmet. Canım su içince insanın su pipisinden çıkıyor, gerisinden çıkmıyor ya. Tıpa niye takacaksın? Ne meraklı bu kızlar, ne tıpa takma.
1: Gün doğar beyazlanır, ben yarimi görmezsem şu gönlüm var rastlanır. Kar yağar yazlanır.
0: Turistlere fahişe mi satacaksan? Fahiş bir yata satacağız. Fahiş bir yata turistlere. Dur sana şimdi, bak gene yaşanmış bir şey yaşayacağım havalı.

0: Şimdi aktarmalı uçuşlarda eğer tekrar havaalanından çıkarsanız, yani havaalanının üst katına bile çıksanız, elinizde çantanız varsa o çanta kontrol ediliyor. Siz de kontrolden geçiyorsunuz. Ben Free Shop'tan parfüm aldım 100 ml. Dışarı çıksam diyecekler ki bu 100 ml geçmez, açacaklar parfümü. Desem ki bunu Free Shop'tan alacağım, bilmiyorum onu belgeleyebilir miyim? Bir de şöyle bir şey var, tekrar çantamı arayacaklar, tekrar laptopu çıkartacaklar, gözlüklerimi, saatimi, kemerimi, şuyu mu buyu mu çıkartacaklar. Bir sürü eziyet. O yüzden dedim ki zaten 3 saat var dedim uçağın kalkmasına. Direkt şeyde bekleyeyim, yani uçakların kalktığı bölümde bekleyeyim dedim. Fakat orada da yemek yemek için çok seçenek yok. İki tane yer var. Bir tanesi Everest. En uygun fiyatta ve en güzel, en lezzetli olan da Everest. Gittim Everest'lerin olduğu yere, çantamı bıraktım hemen orada sandalyeye. Ondan sonra baktım ne alsam diye, böyle çok güzel beyaz ekmek gibi bir şeydi, adını unuttum onun, tavuk kroketi vardı, işte mayonezli falan bilmem ne peynirli bir şeyler yazmışlar, ondan aldım. Bir de su koymuşlar, bir tane 500 ml'lik su, bir de normal küçük su, daha küçük, en küçüklerinden, işte normal küçük sulardan 250-300 ml mi onlar ne kadar. Ben büyüğünü aldım, ödemeye gittim, kadın dedi Ekino Yedes Posoyke dedi. Dedim o ki dedim. Ne roine posoltay ki dedim. Pendem si evro ki hasto dedi. Pendem si evro ki dedi. Dedim ti pendem si evro. Pendem si evro ki dedi. Agorim dedi hasto ki dedi.
1: Sonra hep birlikte.
0: Pare dedi aptomikra dedi. Ektomikra ki benim de elbita dedi. Ama dedi su tay pale tria dedi. Eram si evro pale dedi. İse poli kereceğiz ben uz dedi. Afto dedi suste. Sen uz de toleo dedi. Yabancılara bunu söylemiyorum dedi. Vay sen. Kadın ben vallahi billahi ne doğru insanmış da yabancılara da söylemesi gerekir mi acaba diye söyledi, düşündüm. Sonra oturdum, şimdi karşıya bekliyorum. Gelen turistlere hiçbir şey demiyor. Gelen turistler alıyorlar suyu. Trang 5,5 euro geçiriveriyor da kartı. Kartla ödeme yapıyor çoğu. Ondan sonra bir 5 dakika 10 dakika sonra falan bir çocukla bir kız geldi, genç. Çok genç, 18-20 yaşlarında. Bunlar sevgili sarmaş dolaş geldiler. Kızan hemen kavradı yarım litrelik suyu. Aynı şeyi söyledi kızana da. Ekino dedi. Astu agorimu dedi. Ekino dedi. Pendemisi yavru. Pendemisi yavru. Ekino dedi. Kızan bıraktı. Helal olsun kadına. Helal olsun kadına. Helal olsun. 5,5 euroya 500 ml su mu olur be? Faik abi geldi mi? Hoş gelmiş demiş. Scoot. Faik abi sabahtan beri burada be. Sabahtan beri burada be. Sen tatildeyken bizim şimdi işlerimiz başladı. 6 aydan 9 aya kadar işler biraz zor oluyor. Kafalarımız zor kaldırıyoruz. Şimdi de timologo kesiyorum. Bir günaydın diyeyim dedim demiş Evgin abi. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Yazın alkol tüketimi artıyor mu? Tolga, nasılsın be kardeşim? Nasılsın be? Hoş geldim, hoş bulmuşum, hoş buldum be. Efendim devam edelim. Giratos, Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Giratos'ta et döner, tavuk döner falan vardı. Şimdi taverna hizmeti veriyor. Taverna hizmetiyle de Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos'ta, artık Karacaoğlan'da taverna hizmeti vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Ayağı taşa takılır düşenler, banyoda köpüklü kalanlar, sabunu yere düşünenler, efendim benim gibi yok yere sinirlenenler, sinirlerini yumuşatmak için de Devletoğlu'na gidin. Gerekirse Tay masajı yapıyor Devletoğlu. Tay masajı. Sakin olsa, beni bıktırdılar bile. Gelen gelene uzak doğulu karılar geliye masaj yapayım 25 euro. Masaj istemiyorum. Denselo diyorum. I don't want to massage. Masaj diyorum. Bırak o gidiyor, o geliyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor, o gidiyor. Bırak bıktırdılar beni bırak. Devletoğlu isterseniz bedava masaj bile yapıyor. Kalarotiko masaj. Efendim ondan sonra cimapurilette. Ha, güzel kızlar olsa yaptıracağım da kart uzak doğulu karılar geliyor. Aa, sen de. Ne yapayım bunları, bir masaj yaptırıp da. Fulete Devletoğlu. Ya benim hasta, evde hasta, yatalak hastası olanlar. emekli engelli maaşı almak isteyenler Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu bu işte kalite, Devletoğlu bu işte marka, Devletoğlu şapçıdan sonra şimdi Gümüşcene de, Gümüşcene sonra da Dede Aşk'tan hizmetinizde. Bizim iş iptal abi, hepsi aynı fiyata demiş. Nurgül, hangi iş be ya? O 30'dan 35'e mi çıkardı? Bize de mi 30'a vermeyecek? Nasıl olmaz dedi. Fiyatları kim belirlemişti? Ben o patronun alnını karışlarım ben onu. Karış karış karışlayayım ben o patronun alnını. Ben dinleyiciden çok para alamam dedi. Patron olmaz dedi. Ne diyorsun anlamayayım. Hangi patron, hangi iş? Benim mi kaçıkım, siz mi kaçıksınız anlayamadım gitti. Neyse durun bakalım şimdi yazsın. Ne olacakmış, ne olmuş? Hemen çok yordunuz beni. Günaydın Gülsüm abla. Hasan Şerif Ali Kahveci, günaydın Seven Bari, günaydın Cengiz Keto, günaydın Arzu Hasan, günaydın günaydın günaydın, afiyet olsun. Selçuk Bekir Dobro Utro, Nafi Alem ablama günaydınlar. Semat Elcan Şerifoğlu günaydın. Zehra Emir Zekeriye günaydın günaydın günaydın günaydın. Fatma Mehmet günaydınlar. Milya Kocanım ablama günaydınlar. Taner Ülke günaydın. Selma Es günaydın. Turgut Kurt günaydın. Damat günaydın. Gelin günaydın. Ne olmuş ne olmuş diyeniz, ben de anladıysam Arap olayım. Ben de anladıysam ne olduğunu henüz Arap olayım. Hiçbir şeycik anlamadım valla. Nurgül bir şeyler yazıyor ama ne olduğunu anlamadım. Bize çok sus diye bana Nurgül. Sustum tamam. Sustum. Ben gene sandım zeytinyağları 30'dan 35'i çıkardı patron. Ama öteki işten bana ne be ya. Sen de boyundan büyük işlere kalkışmasana bana Nurgül'üm baya. Aman baya. Ya zoytine yakome. Namintiklendirsin be. Hasan Tinaf'ta Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Amanın da aman, amanın da aman. Amanın da aman, amanın da anam. Anam anam anam anam anam anam. Ne güzel tatlılar. Vay vay vay vay vay, ne güzel kurabiyeler. Vay ne güzel profiteroller. Vay ne güzel renkli renkli kurabiyeler. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Şimdi de profiterolüyle fark yaratıyor. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Seçiminiz Kalfa Pastanesi'nden yana olsun. Kalk Gürkan aplarından. Kalk. Kalk, bir enerji geldi bana. Enerji fışkırı yer yerimden. Enerji fışkırı yer yerimden. Her yerimden fışkırı enerji. Gel sana tıpa. Pardon onu aktardım. Ahmet. Sen kaç yaşındasın arkadaşım?

Έλα ξάδερφε. Έλα ξάδερφε. Με το σκυλάκι σου το στυλάτο. Έλα πραλίνα. Βέσελ να έρθει. Πού είναι βέσελ. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Sana anlatacaklarım var. I don't believe, I don't believe diyeceksin. Kafanı masalara vuracaksın. Gürkan masaj yaptıracaksın. Zina dil fark eder mi demiş. Zina dil fark eder mi demiş Nedim Şerif. Ha? Anlamadım. Eder tabii. Masaj da yaptırsan güzel insanı yaptıracağım masajı. Şimdi ben bu kadar yakışıklı, bu kadar alımlı olmasam, bu kadar güzel görünmesem benim programımı dinler misiniz? Bu kadar dinlemezsiniz. Ya bu kadar seks apayı olmasam. Enis ne diyor hazırladığı spotta? Batı Trakya'nın diyor en diyor. Ne sunucusu diyorsun?

Aldın patron boynun ölçüsünü? He? Sen oradan gel. Aldı mı? Ha, otursun şimdi yerine. Oynama, oynama, oynasın dersin bana. Dilek koçu getirin, dilek koçu. Bir ömür boyunda oy gelin, oy gelin. Günlük Elihan'la beraber 5000 euroya geliyorlar. Bir ömür boyu gelin. 1000 euro da bana verin, ben de söylerim onlarla.

Kaçsınlar gitsinler oradan. Patron olacaklarmış. Abi 11 bin euro verelim ama sen söyleme demiş. Kime ben? O zıttırı zıttırı ya mı? O 1 2 3 bin euro verelim ama söyleme demiş. Kime vereceğiz 1000 euro? Kimmiş o, yaz bakayım. Ben sana ne dedim duyuyor musun? Gülker Yalan Dilek Koçu'su araştırın.

Aa, bana sponsor olacakmış, benim patronum olacaklarmış. Bak bak bak bak bak bak bak. Ha, olurlar sponsorum, verirler ayda 5000 euro para. Oho, eğilip ayaklarını bile öperim o zaman. Vallahi billahi Japonlar gibi böyle önünde eğilirim onların. Böyle geri geri çıkarım padişahların huzurlarından. Nasıl geri geri çıkıyor insanlar, öyle çıkarım huzurlarından onların. Versinler 5000 euro, olsun daha patron.

Sana 1000 euro vereceğiz, sen söyleme demiş Onat. Ha, 1000 euro vereceğiz, ben susayım diye mi? Susmayayım mı? Onat, sen çok şımarmışsın. Ben buralarda yokken. Bak şimdi başlarım sana da.

Anlıyorsun değil mi ne diye köpek? Senin veteriner olduğu için köpeklerin dilinden anlıyorsun. Ha, tercüme edeyim mi ne dediğini? Seni diyor köpek.

Günaydın bütün boyacılara, kolay gelsin. Selamlar, en çok da Eren'in sinergiyosuna selam olsun. Dramada çalışmak nasıl gidiyor acaba demiş Enes. Eren'in sinergiyosu Eren Kamba Yalımlı'dan. Eren, efendime söyleyeyim, çalışma arkadaşı arıyor. Boya işinden anlayan değil, anlamayan da gidebilir. Yeter ki eli fırça tutsun, yeter ki çalışmaya gönlü olsun. Eren boyacılık yapacak gençler arıyor. Sizler de bu işi yapmak istiyorsanız benden Eren'in telefon numarasını isteyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz Eren'den. Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. Sabah 10'da açılıyor, öğleye kadar açık. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra dükkanların açık olduğu saatlerde de açık. Her türlü gelinlikler. 30 yıllık tecrübe Hatice abla Mona Lisa ve gelinliğin dışında canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, gelin masası, gelin buketi de süslüyor sevgili dostlar. Tuzcuköy girişinde eczanenin bitişinde Mona Lisa. Solistime söylesene müsait olunca arasın beni İlhan demiş Gürdan Salihan. Müsait olunca ara kolitozunu. Efendim kütür kütür sulu sulu karpuzlar. O kadar sulu ki suda kesildiğinde alın karpuzu, su yerine kullanın, duş alın karpuzları. Bugün Omurluköy köy girişi 4 yol ağzında da yeni tezgah açıyorlar sevgili dostlarım. Sulu sulu sulu sulu karpuzlar.

Pompa deyince, pompacı deyince, İbrahim abiye günaydınlar, Alper'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Onlar en eski pompacılardan, onlar bu işi uzun yıllardan beri yapıyorlar. Son model tezgahlarla hızlı ve uygun fiyatta hizmet veriyorlar. Pompa deyince, pompacı deyince, Bıyıklıköy'de İbrahim abi ve Alper'e kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Gönülde buldum seni, ellere vermem seni, kendime alsam seni, sineme sarsam seni, aynam düştü yerlere,

Bize yine dinlenme rekorları kırdırıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bugün hep kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz buna. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları buna. İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme, harika temizleme sevgili dostlarım. İllahtida, süet temizleme, deri temizleme, ziyologikos katarizmos İllahtida, güneş gibi parlatıyor İllahtida, güneş gibi temizliyor. Erhan Kayancı ve ekibine şaba, şaba, şaba, şaba, şaba. Yeni yolda 8 numarada. Stonafrotika numara pedigya. Postpaik. Το αμάξι καθαρίζεται. Το έχετε βάλει στη σειρά στον αφρό. Το αμάξι.

0: Üstümde bir enerji var, onu atamıyorum hiç edelim.
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Evet, devam ediyoruz. Haydi Münacım. Haydi Münacım. Haydi Münacım. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Ela ela ela pedimu ela pedimu. Haydi Münacım. Benim adım, onun adı Tulumbacı Erolcu. Aman Erolcu diyorum, Mermerci Erol. Ne dediğimi bilmiyorum. Ne dediğimi bilmiyorum bre. Manyaksın Gürkan. Manyak mısın Gürkan? Erol. Nerede bu Erol şeyi? Nerede bu Erol'ün şeyi nerede? Bulamıyorum Erol'ün şeyini. Engrafa, ikones, musiki. Bunlar USB.

Mermerci Erol beni dinliyor mu? Ya ben senin metnini öteki bilgisayarda var da burada bulamıyorum Erol ya. Ya da Fikret abi beni dinliyor mu, tekrar yollasın. Ay mahvoldum. Ay mahvoldum, ararken bulamıyorum. Sondur niye bulamıyorum ben onu? Nasıl apatik hepsi yapmışım ben ya? Nereye apatik hepsi yapmışım ben Erol'un şeyini? Mermerci Erol. Mermerci Erol. Evrensel mermercilik. Evrensel mermercilik.

Zaki Toz yaramamış sana diyor Berkay. Niye? Niye yaramamış? Unutamam seni çalmadı. Çalmıyor Ahmet Kondo'ya diye mi? Kime isterdir onu? Ahmet Kondo'ya unutamam seni çalacağım ben. Çalacağım beni sevenleri üzmem. Çalışıyoruz seninle birlikte demiş Rıdvan Ali. Günaydın günaydın. Ha hoş geldin bakalım demiş. Günaydın günaydın günaydın. Özlemistin mi? Buralara bak Gürkan abi demiş Ahmet. Just Green.

nasıl hoş hoş alıyorlar arabanın tozlarını. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay Stone Afro, vay Stone Afro, vay Stone Afro. Şu anda benim arabamı temizliyorlar. Sizin arabanızın da içini ve dışını ayna gibi yapsınlar. Evinizden alıp evinize bıraksınlar sevgili dostlarım. Stone Afro olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarını görün. Telefon edin, gelip aracınızı içine ve dışını 18 euroya yıkasınlar. 18 euroya. İçini ve dışını temizlesinler. Yaşayın, yaşayın kızanlar, yaşayın kızanlar. Yaşayın kızanlar. Çok arabayı kurcalamayın, tilki çık çıkar kızanlar. Tilki kuyruğu var arabada, kurcalamayın çok. Hüseyin Kaportacı, Hüseyin tilki kuyruğunu unutmuş orada diyeceğim bulursanız. Benim dil ödeyeceğim.

0: Hüseyin. Enis burada mısın?
1: Yılda pembe şallar giyen, kollarını kaldırırsa o bile yeter.
0: Coşkun'dan çok teşekkür ederim. Kedilerinize, köpeklerinize kroketler. 22 günde 1,5 çuval yedirmişler hayvanlara. Köpekler yememiş, önlerinde duruyor yemler. Bizimkiler maşallah, maşallah hiç acımamışlar yemlere. Hiç acımamışlar yemlere. Maşallah bizimkilere, maşallah. Nasıl olsa Gürkan alıyor diyorlar. Ve ne diyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerce Coşkun'un müşterisi oldu. Tavuklarında kene olanlar, efendim, kedilerine, köpeklerine iç dış parazitap lazım olanlar, her türlü vitaminler, hayvanlar, küçük baş büyük baş hayvanlar için Coşkun'da. Coşkun Beş'in ustası olarak hizmetinizde sevgili dostlarım. Coşkun Gümüşçin'e de Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşçin'in içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coşkun var. Tarlaya gideyim, hızlı yetiştir demiş Emirkan. Emirkan, bunun karşılığında senden çok şeyler isteyeceğim yalnız. Bilesin. Dere boyu kavakların karşılığında artık ne isterim bilemem senden. Kütür tek karpuzlu. Kütür kütür karpuzlu Emirkan. Elci Daikin. Elci Daikin. Ahmet Mustafa makine mühendisi. Uzun yılların tecrübesiyle Elci ve Daikin markaları sizi üzmeyen markalar. Sizi üzmeyen markalar sevgili dostlarım. Gümüşçin'de Elci ve Daikin yetkili servis olarak sizlere hizmet veriyor. Program çıkanlar, yeni programa girmek isteyenler, dilekçe yapmak isteyenler de gidip Ahmet'le konuşabilirler. Ahmet'ten görüş alabilirler sevgili dostlarım.

0: Berkay. Şimdi geliyor senin şarkın kardeşim.
1: Gül topla benler gülsün.
0: Lapame HPC Ramadan Kadri dinliyorsa şaba gelsin evinize, TSN marka klima taksın, çok tavsiye ediyorum bu klimaları, çok uygun fiyatı ve güzel klimalar diyor. Hatta kardeşim evlenecek, kardeşim evine de TSN takacağım, tabi para da almayacağım, kardeşime hediye olacak dedi. Yoksa da nasıl olsa bana da hediye olarak takacaksın. Yaşlar Ramadan, yaşlar Ramadan, çok seviyorum seni Ramadan. Hiçbir Ramadan Kadri, hiçbir Ramadan Kadri. Klimaların tam tamiri, satışı, bakımı, kasapların, büyük marketlerin, iş yerlerinin, buzdolaplarının, klimalarının, sağlam uzmanlarının bakımını, kurulumunu yapıyor. Bizim kasaba yaptığı gibi HPS Ramadan Kadri, bu işin uzmanı. İskeçe'de Ekosist Oktoy Oktobru 322 numarada. Yerli mısır demiş Beriyasu.

Günaydın Gürkan abi. Kolay gelsin demiş Hüseyin Terkos. Nasılsın Hüseyin? Nasılsın? Seni çok yorgun görüyorum. Yorgun duyuyorum bugünlerde Hüseyin. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya basalım. Polis amcayı kızdırmayın.

0: Deniz amca memnun.
1: 16'ya gireceğim demiş Ahmet.
0: Eli etti hemen alın.
1: 18'den önce kreatin protein falan alma Ahmet'im, tamam mı? Çok ilgilenmişsin konularla belli. Ay Enes'in üstüne, tam üstüne konuşayım ama olmaz.

0: veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Ehliyetsizinden alın, Enis Şerif'ten ehliyeti alın. Oh, of, gün gelir de beni unutursun, kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştim. Gel gör ki ne ben bu seni unutabildim, ne bu kalbimdeki derdi uyutabildim, ne de kendimi avutabildim. Unutamam seni, unutamam seni, unutamam. Of of of of. Anlamıyorsun gönül derdinden, anlamıyorsun hiç derdinden hiç.

Facebook'ta Fabio and Ben diye bir sayfa var. Amerika'ya okumaya giden bir İtalyan genç ve onun Amerikalı ev arkadaşı. Bunlar Reels'ten paylaşıyorlar. Hiç denk geldiniz mi? Ben çok seyrediyorum. 42 bin takipçileri var şeyde, Facebook'ta. Instagram'da var mı bilmiyorum ama hep karşıma çıkıyor. Aşkını çekerim. Fabio and Ben.

Kimse konuşmasın benim şarkım çıktı. Ben çalmadım kendi çıktı. Kimse konuşmasın kimseden çıt çıkmasın. Efendim Şahin'de üretilen Yufka 2015 yılından beri Koryatik Eskepsiz Kavala'dan Evros iline kadar bakkal ve marketlerde böreklik yufkaları Fatih Trampa'nın bu güzel yufkalarını sizler de deneyin. Sizler de deneyimleyin. Günaydın, hoş geldin, iyi tıraklar olsun demiş Meşhur ablam. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Selam Gürkan abi, nasılsın? İyi yayınlar diyorum, selamlar demiş Sezer. İyiyim. Tavuk kroketi yedim. Peynir, domates yedim. Kreatin içtim, üzerine şimdi şey içtim. Su içtim, şimdi yapacağım, şimdi su çıkacak, çok su içtim. Onun dışında iyiyim. Tepede takılı yemişti kendi kendime, siz nasılsınız bakayım? Ümit veren sen, cefayı çeken ben, vefasızsın sen, insafsızsın sen, taş kalplisin sen, zalim. Anlamıyorsun benim derdimden, çıkarıyorsun çabucak kalbinden, böyle giderse seni sevemem zalim. Güvendim sana, gönlümü verdim, vermez olaydım, vermez olaydım zalim.

Erol'cum her çeşit mermer de. Seni... Ben metni kaybetmişim ben Erol'um be ya. Bulamıyorum, sende yok mu? Adres neresiydi? Adresi söyle. Gerisini ben uydururum.

0: Bilmem ki sen, ki seni ben neden sevdim. Güvendim sana, gönlümü verdim. Vermez olaydım, vermez olaydım zalim. Karpuzları beklemeye gelmiş, omurlu küllü sapağına demiş. Emirkan Hişen Serbest. Alsana, sat ona birkaç karpuz. Sat.
1: Bilmem ki seni ben nasıl sevdim.
0: Sussana be. Senden başka konuşan mı var demiş Perihan. Bağırmasa da bak Perihan bana. Aa, kalbimi kırıyorsun, zaten geldim. Orkide'nin bir tanesi kurumuş. İki yaprak kalmış sapsarı. Gitmiş. Gitmiş orkide zaten, ama diğerlerini suladım, bir şeycikleri yok, maşallah maşallah. Hadi susuyorum, hadi susuyorum. Dur azıcık, dur azıcık susacağım. Her çeşit mermer, pencere, kapı, balkon, mermer kesimi ve montajı. Basamaklara her türlü mermer. Sirkeli 2. kilometrede Basırlıköy arasında. Mermerci Erol, mermerci Erol, mermerci Erol. Erol yaşa, yaşa Erol yaşa. Uygun fiyatlı mermerler, granitler, granitler. Nasıl, ne şekilde isterseniz.

Kendin gitmişsin. Orkide gitse ne olacak demiş Hüseyin Ağam. Çok teessüf edeyim sana. Çok teessüf edeyim Hüseyin Ağam sana. Gel bende çok var orkide uygun fiyata. Çal sen Coşkun Sabah ilkbahar sabahı demiş Periköse. İlkbahar sabahını bana çaldıramazsınız. O şarkıyı dinleyince bunalıma giriyorum. Çünkü hiç ilkbahar sabahına yakışmıyor şarkı. May may may may may may may. Böyle heyecanlı şarkı olur. Yani bir ilkbahar sabahı. Güneşle uyandın mı hiç? Ay insanın uyuyası geliyor. Uyanasını bırak. Hakikaten ama. Benim gibi dolanıp kuşlara bilmem ne yaptın mı hiç? Hiç seviyor o şarkıyı. Ah Hüseyin Ağa, sen beni vurdun en şey yerimden ama ben sana senin sevdiğin şarkıyı çalacağım. Günaydın Gürkan demiş Ahmet Muzaffer abi. Günaydın Frankfurt Havalimanı'na. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yok abi, Sirkeli 2. kilometre Basılıköy arası. İki köyün ortasında tam demiş Erol. Sirkeli 2. kilometre Basılıköy arasında. İki köyün ortasında. Mermerci Erol, nasıl gidiyor işler, iyi gidiyor mu? Gördün mü demiş Perikose. Bir ilkbahar sabahı. Bir de onu Samimi Sanayi söylerdi daha baygın baygın. Vay ne baygın söylerdi. Samimi Sanayi hatırlıyor musunuz? Hani vay vay vay vay vay vay bir Samimi Sanayi var. Yaşıyor galiba da. Vay nasıl bayıltıra bayıltıra söylerdi onu. Ben o şarkıyı hiç sevemedim. Hiç de ilkbahar sabahına yakıştıramadım. Bak şimdi bak nasıl baygın söylüyor. Bak bak bak.

Paranam paranam taranam taranam. İnsanın ilkbahar sabahından bezesi geliyor bu şarkıyı dinleyince. Bezi insan ilkbahardan beziyor. Yalan oluyor çocuğum, 15 günde dağıldı ama benim şarkımı çaldığım için sanki kendine gelmeye başladın demiş. Lepirci Hüseyin Agam. Şu güzel yerde seni dinliyoruz, huzur geliyor, Allah senden razı olsun demiş Tarkan Berke. Neresi orası be? Kuru kuru otlar var. Neresi güzel orası? Neresi orası?

Bir sponsor tanıtmak zorundayım bu şarkının üzerine. Sevgili dostlarım, Rıfat Marketler'e çok teşekkür ediyorum. Rıfat Marketler keyifli alışveriş, hijyenik bir ortamda alışveriş. Hepsinden önemlisi de müşteriye saygı, çalışanına saygı çok önemli. Yaptığı işe saygı duymak çok önemli. En uygun fiyatlı ürünleri, en güzel ürünlerde en uygun fiyatları bulabileceğinden emin olabileceğiniz market Rıfat Market. Kapa kapa demiş Gökhan Karali. Bilgi var sabahın değil mi? Yeter Gürkan, yeter, çekilmeyesin, yeter. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi ben? Halit abi yukarıya Alabalık Çiftliği'ne böyle suların üzerine, şalıl şalıl akan suların üzerine masalar yapacaklar. Bana söyledi ilk defa, ben de size söylüyorum. Benim ağzımda nasıl olsa bakla ıslanmaz. Ondan sonra bize masa yapacak orada. Gidip orada sular şalır şalır şalır akarken o suların üstünde alabalık yemek ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Vallahi billahi bak. Vallahi billahi çok güzel bir duygu. Ben Antalya'da yemiştim, sonra cırcır oldum. Sıcaktan bir de üstüne çok vişne da içtim, vişne suyu içtim. Bozdum gene motoru. Lan Faik! Neredesin sen be Faik be?

0: yaptın.
1: Sağ olasın, çoktandır koymamıştın. Sağ olasın demiş Leblebi Hüseyin'e. Sizler de sağ olasınız. Yıllardır bıkmadan usanmadan beni dinlediğiniz için, bana her alanda destek verdiğiniz için, bizi bu kadar sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Senin bu motorda bozulmaya yer arıyor. Yeter be demiş Faik Tuzacı. Niye, senin motor hiç bozulmuyor mu? Senin motor kurumuş kalmış, neresi bozulacak? Ne çalacağım bana demiş Perihan. Bakalım, bulacağım, düşüneceğim bir şeyler. Düşüneceğim bir şeyler. Dünyamı ben yıktım. Erol Agromix 10 euroya metrekaresi plakakiler var. Lazer kesim. Çok harika. A kalite sevgili dostlarım. Gidin gezin görün. Çok güzel plakakiler, fayanslar var. Her türlü inşaat malzemesi. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Her şeyin en iyisi, en güzeli bir inşaat marketi deyince aklınıza gelsin. Erol gelsin size. Erol Agromix ve ekibi. Bir aile şirketi onlar sevgili dostlarım. Çaymakıf köyünde Instagram'da ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İsmail, bizim İsmail, sigortacı İsmail Metin markasıyla tanıştırıyor bizleri. Maxi Sigorta İsmail, Metin marka helvalar. Bakkal ve marketlerde, seçkin pastanelerde tayin helvası, çok güzel helva. Pekmez, çok güzel pekmez ve harika tayinle Türkiye'den getiriyor. Tanışın, çok memnun olacaksınız, çok seveceksiniz bu lezzetleri. İmamoğlu Elektrik, Gökmen'in bitişinde, Yastıköy'de, Ana Cadde'nin üzerinde. Beyaz eşyalar, elektrikli eşyalar, harika fiyatlarla Gökmen'de sevgili dostlarım. Gökmen'in yanında İmamoğlu Elektrik'te uygun ödeme koşulları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompalarının satışını ve tamirini de yapıyorlar. Her zaman sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlarım. Just Green temizlik ürünleri, doğaya saygılı, teninize cildinize saygılı temizlik ürünleri, EcoCert sertifikalı, tamamen biyolojik temizlik ürünleri, toz deterjan, sıvı deterjanlar. Renkliler ve beyazlar için ben akşamdan beri habire yıkıyorum. Onun dışında çok uygun fiyatlı yumuşatıcılar, çok güzel yumuşatıcılar, hepsi doğal. Çocukların biberonlarını yıkamaya özel deterjanlar, çocukların elbiselerini yıkamaya özel deterjanlar, hepsi özel, hepsi çok güzel. Just Green Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Erhan'ın mezarcım, 24 yıllık tecrüben. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Ertürbe. Günaydınlar sana da, günaydınlar sana da, günaydınlar.

Perihan bak sana ne hazırladım. Eskiden Erikli'den günaydın demiş Halil. Oo, Erikli'ye günaydınlar dostum. Evde oldukça hep dinliyoruz ablacığım. Siz gibi radyocu dinlenilmez mi hiç? Maşallah, haber sende, espriler sende, geçmişteki anılar sende. Bizi de bilgilendiriyorsun ve güldürüyorsun. Allah da seni güldürsün, o güzel yüreğine göre versin. Bu güzel şarkı için de çok teşekkür ederim demiş Güner ablam. Ben de teşekkür ederim. Bıkmadan usanmadan beni dinlediğiniz için sağ olasınız. Güner ablam, sevgiler saygılar. Evet. Bunu da beğenmedim de Perihan da geleyim, yolu vereyim orkidelerine. Toprağın anasının çiçeklerinin iyi olduğu gibi. Yol vereyim orkidelerine. Ve sevgili dostlarım, Sinap Semerci Emre dinliyor mu bilmiyorum. Sinap Semerci İnşaat Gümrücü'ne de yapınızın, evinizin temel kazımından son kiremidine kadar her şeyini onlar yapsınlar. Tecrübeli ustalar yapsınlar. Tecrübeli eller yapsınlar. İşi bilen ustalara emanet edin evinizi. Söz verdikleri zamanda başlayıp söz verdikleri zamanda da inşaatı bitirsinler. Sinap Semerci İnşaatı olarak Instagram'dan bulup takip edebilirsiniz. Aysun, niye güldün Aysun? Benim şarkımı da koy demiş Meşhur ablam senin. Şarkın hangisi?

uykusuz. Kalkırken bir şeyler yap konuşma. Kalk durun kalkıyor. Kalkayım daha valizim ortalıkta atılık her yerde. Temizlikçi de bir temizlik yapmış maşallah, yemin ederim. Banyoya hiç dokunmamış. Banyodaki çeşmedeki kireçleri ben kireç çözücüne kazıyorum. Dünden beri temizlik yapıyorum. Sözde temizlikçi geldi. 50 euroya almış gitmiş dona. Ah dona, ah dona, ah dona. Ah dona. Ah dona.

0: Tayfun Balcı beni dinliyor mu? Balcı Tayfun.
1: Ah dertli olma. Göze mi söze mi geldik? Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik?
0: Neredeydik? Nereye geldik? Hellas Prokat.
1: Çal dertli çal.
0: Hellas Prokat. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Prefabrik ev sektöründe faaliyet gösteriyor sevgili dostlarım. Ve prefabrik ev deyince Hellas Prokat olarak Instagram'dan girin, görün neler yapıyorlar, neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Ne güzel evler, ne güzel 100, 120, 250, 350, 550 kaç metre kare isterseniz Hellas Prokat olarak Instagram'dan bulun. Eorabiç'e gitmiş. Hasan çok memnun kalmışlar. Sizler de Eorabiç'e gidin. Sizler de Eorabiç'ten memnun kalacaksınız. Tost yiyin. Burger yiyin. Pizza yiyin. Domuz eti yok sevgili dostlarım. Eorabiç. Karışık pizzasının dışında başka hiçbir çeşitte domuz eti bulunmuyor. Eorabiç'te aynı zamanda çok güzel kahveler var. Çok rahat edeceksiniz. Deniz çok güzel. Fener'de Eorabiç. Ve ayar odunculuk. Ayar odunculukta sandalyeler, masalar var. Ne kadar isterseniz, istemediğiniz kadar kiralıyor. Her türlü inşaat malzemesi, Cemal İnce sepisi var. Ayrıca arpa, mısır, buğday taneler var. Çok güzel, kaliteli, uygun fiyatlı iç ve dış cephe boyaları var. Nerede? Büyük bir Selimköy girişinde, benzincinin yanında. Mezarlığın karşısında hizmetinizde. Selam aleyküm demiş Emre. Sen niye dinlemiyorsun programı? Çalışmıyor musunuz siz? Emre Severci. Hoş geldin Emre. Hoş geldin. Ömrüm seninle geçsin.

Baba, toprakla, topraklan. He? Baba topraklarına hoş geldiniz demek istemiş Ahmet Osman. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın be gülüm? Nasılsın be gülüm? Çalışayım diye Emre. Ne çalışıyorsun da sabahtan beri bağırıp durayım, niye bir günaydın yazmadın? Dinlemeyeyim sen sabahtan beri. Bak benim arabayı son haftaya aldılar, şaldır şuldur yıkıyorlar köpük köpe. Ya kız anlığa mayolarını gidip mayolarını yıkayacaksınız dedim, öyle yıkıyorlar. Mayolarından köpüttürüyorlar arabayı.

Batı Trakya'da iki şubesi olan Tek Süslemeci, Kanarya 30'da ve Osonos 816'da insanlar o kadar memnun ki iki şubeleriyle hizmet veriyorlar Gümücün'e de. Instagram'da da Tatlı Telaş 0807 olarak bulun. Instagram'dan da takip edin sevgili dostlar. Süslemeci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. İllahdi da kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, deri temizleme, gelinlik temizleme, harbalı temizleme, biyologikos katarizmos, İllahdi'da yılların uzmanlığıyla, yılların tecrübesiyle Erhan Kalyancı ve ekibi yeni yolda 8 numarada hizmetinizde. Elim doluydu, teşekkür edemedim parça için demiş Perihan. Perihan'ım kolay gelsin, ne güzel köfteler yapmış. Patatesli, oh afiyet olsun şimdiden. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama okuma ya da benim adımı verme demiş bir dinleyicim. Yaz bakalım. Ya grapsemu. Ela gorimu. Gustavo gorimu. Gustavo.

Huzur Cenaze Hizmetleri'ni bugün sizlere yeni tanıtmaya başladık sevgili dostlarım. Huzur Cenaze Hizmetleri Dombruköy'de hizmetinizde. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Söyle bakalım, ben merak ettim. Sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Grafyon Telaton Salih ve Mehmet. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi, yurt dışı, havalimanından cenaze nakil hizmeti 7/24 hizmetinizdeler. Dombruköy'de sizlere hizmet veriyor. Yeni açıldı Huzur Cenaze Hizmetleri.

Faik, memnun musun be? Programdan Faik. Ya Faik. Bu işleri

Bak sevgili dostlar, bir şey söyleyeceğim size. Robert Bosch'un bir sözü var. Bu ünlü Bosch markasının kurucusu 1897 yıllarında Bosch'ta faaliyete başlamış. İlk kez araba motoruna manyetoyu uyarlayan isim. Ve demiş ki güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim demiş. Ben bunu çok önemserim hayatımda. Hakikaten önemserim. Ve Eora hakkındaki üçüncü kişi bana yazan, Eora güzel değil, Eora'da hizmet çok geç, Eora'da şu şöyle bu böyle diye. Ben de ilk gittiğimde bana da soğuk köfteli hamburger geldi. Yanında sıcak patatesleri geldi ve bana bile çok geç geldi. Orada bir organizasyon problemi var. Bunu söylemek zorundayım. İsterlerse sponsorluğu bıraksınlar. Zaten yaz döneminde sponsor olacaklar. Bir ay ya da iki ay, işte üç ay. Dediğim gibi isterlerse sürekli sponsorum olsunlar. Robert Bosch'un bu sözü bakın çok önemlidir. Güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Bunu Fikret abi de bilir. Zaman zaman bizim bile sevmediğimiz, beğenmediğimiz ve arkadaş bırakalım senin sponsorluğu. Hani kötü de ayrılmayalım, devam etmeyelim. Dinleyicinize de biz yalancı çıkmayalım demişliğimiz olmuştur. Bu konuda eleştirmişimdir, sorun olmuştur, problem olmuştur zaman zaman ama ben bunu söylemeyi bu borç biliyorum. Eora ile ilgili. Bu gelen kaçıncı şikayet? Vallahi bilemiyorum. Organizasyon her şeyde önemlidir. Şimdi ben de Zakinzot'ta birçok Beach Club'a gittim. En son İtalyanca ismi olan bilmem ne Zosso muydu? Oraya 3 defa gittim. Neden gittim biliyor musunuz? Aslında çok pahalı bir yerdi. Yani şeylere para ödüyordunuz. Kişi başı 15 euro. 2 tane... İki şemsiye, iki şezlong, bir şemsiye 30 euro. Fakat sattıkları ürünler de ucuz değildi. Porsiyonlar 12 euro, 13 euro, 18, 15 ne bileyim ben porsiyonuna göre para ödüyordunuz ama size güzel şeyler getiriyorlardı önünüze. Mis gibi böyle bir porsiyonda böyle tavuk gelmişti bana. Yumuşacık tavuk göğsü. Tavuk göğsünü yumuşak pişirmek ister. Ustalık ister. Orada yediğim en şey çok güzeldi ve oraya 3 defa gittim. Çünkü çok beğendim. Öyle bir yerin de reklamını yapmakta yapınca da insan mutlu oluyor. Şimdi böyle şikayetler gelince olmuyor. Yani olmuyor. Orada bir organizasyon eksikliği, bir personel eksikliği, bir şey var. Onları giderilmesi gerekiyor. Çünkü müşteriliği hiçbir zaman yolunca kaz olarak görmeyeceksiniz müşteriye. Saygı duyacaksınız. İlk önce insanın kendine saygı göstermesi, duyması gerekiyor. Sonra müşteri geliyor. Son 20 dakikadır dinliyorum demiş Faik Tuzlacı. Evet, benden duyuyorsunuz, Evra'ya gidiyorsunuz ve böyle oluyor. Ben de üzülüyorum. Gürkan abi oynak çaldır uykumuzu getirdin demiş Meli Ali. Getireceğim, aman getireceğim demiş. Çaldıracağım kardeşim. Son şarkı bu. Ya da sondan bir önceki bakacağım bakalım. Ya da sondan iki önceki ama hareketleneceğim birazdan.

ya da böyle kendini çok böyle beğenmiş birileri vardır. Birilerinin parasından bir yerlere gelirler. Geçen gün öyle bir şey yaşanmış. Birisi sponsor olacak. Efendim bunlar benim kim olduğumu bilmiyorlar çoğunluktan. Kim ki o? O kim ki diye sormuş bir sponsorluk için giden arkadaşa. Sen kimsin lan derim ben ona. Sen ha, kaç oradan, ha git oradan derim. Yani... Sen kimsin? İnsan ilk önce kendini bulacak, efendi olacak her şeyden önce. Her şeyden önce efendi olacaksınız. O çok önemli. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper. Her türlü pompa işleri. Benim yeni son model tezgahlarla hizmet veriyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. İşte onlar da gerçek esnaf. İşini iyi bilen, iyi yapan esnaflardan. O yüzden de seviliyorlar. O yüzden de sayılıyorlar Patrakya'da. Kendilerini yeniliyorlar. Bu da çok önemli. Kendilerini yenilemek önemli. Ve sevgili dostlar, Bıyıklıköy'de sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Faros, servis güzel, yemekler güzel, taze balıklar biraz pahalı ama o manzaraya ona ödüyorsunuz parayı. İsteyen ucuz porsiyonlar da var, köfte de var, sniçel de var. İsterseniz sadece tatlı yemeye gidin, isterseniz sadece kahve içmeye gidin. Ya ancak çok da saygılılar. Biz gittiğimizde bizim masaya geldi. Oranın sahibisi, orada Sibel çalışıyor, Sibel geldi. İyilik, hoşluk sordular. Bize gelen parasının yarısını onlar karşıladılar. Bizi çok da güzel ağırladılar. İşte hanım, insan olmak bundan da geçer. İnsan olmak önemlidir sevgili dostlar. Her yerde her zaman önemlidir. Faros, Fener'de. Fener'in en güzel yerinde. Size hizmet vermeye devam ediyor. Bir de benim tavsiyem olacak. Yani balık lokantasına gittiğinizde balık yemeye gidin. Et yemeye gittiğinizde de et yiyin. Orada balık satılıyorsa, et lokantasıysa et yiyin. Bu önemli. Şimdi biz Kavala'ya gitmiştik birkaç yıl önce. Balık lokantasına gittiler. Bizimkiler et aldı, beğenmediler. Beğenecek gibi de değildi pizzolar. Ama orası balık restoranıydı. Yani öyle bir şey de var. Gürkan, bildiğim bir şey var. Müşteriden sermaye olmaz demiş Mehmet. Aynen öyle. Müşteriden sermaye edinmeye kalkarsanız iflas edersiniz.

0: genç.
1: Gürkan Hanım sence Sinan Özen genç gösteriyor mu yoksa botokslu mu demiş yani televaganda. Hayır, botokslu falan değil.
2: Benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile.
1: Sinan Özen 62 yaşında. Tam da yaşında gösteriyor. Sana olan sevgi. Kilolu olmayan herkes yaşını daha az gösterir. Yani yaşını göstermez peki.

Ben şimdi mesela şarkıyı bölüyorum ama Faik de kızacak. İbrahim Tatlıses sevenler şarkıyı tabii ki bölmemiz gerekir. Fakat çok sponsorum var. Arıya muhabbet kayışı sıkıştıramıyorum. Mesela şu anda Nurgül'den aldığım fanya var. Hep uçları çözüldü. Hepsinin uçları, dikişleri açıldı. Bir evroluk fanya da bu kadar oluyor. Söyledim de ilk günlerde Nurgül kızdı, kızarsa kızsın. Sonuçta orada Nurgül bir çalışan. Nurgül'ün de bunu yapmaması lazım. Mesela bak Nurgül'e sen ona yönelik söylemiyorum. Evet abi, bunlar bir evroluk maldır. Bu olabilir. Donların lastiği gevşer. Bir evroluk, iki evroluk maldır deyip işi bitirmeli burada. Çünkü bu çok önemli. Öyle. Ha, isterseniz diyeyim adam, pahalı mallar da var. Yani ne verirseniz, ne öderseniz onu alıyorsunuz. Al tefan edelim. Hepsinin uçları sökük. Müfide adam dün dedi, kız hanım dedi, o fanların dedi, çoğunun dedi, uçu sökülmüş ya dedi. Onları ben dikeyim dedi. Dik dedim hala dedim.

Faik demiş ki ne kızması, iki defa abdest tazeledim demiş. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Çok fenasım Faik. Sevgili dostlarım, turizm alanında Türkiye'de yepyeni bir şirket var. Ne Türkiye'si be ya? Ne diyesin be Gürkan sen be ya? Efendim Yunanistan'da İskeçe'de artık ne zaman yazmıştım ben Cengiz Teran'ı bana? Onlar silinmiş mi? Bir şeyle şirketle anlaşmıştınız, Türkiye'ye gidiyordunuz. Ne oldu onlar? Onları sen zaman aşımlı mesaj olarak mı yazdın? Nereden bulacağım seni, ben onu nasıl aktaracağım? Master Travel. Yok. Bir tek DJ Mahmut Orhan konseri var 15-19'unda ayın. Diğeri yok, günaydın diyorum. Master Travel'dan Temmuz ayında. Ötekileri silinmiş. Yok ötekileri. DJ Mahmut Orhan konserine hazır olun gençler. Master Travel 15-19 Temmuz'da Bodrum'a gidiyor. 4 yıldızlı otelde 15-19 arası, 15 Temmuz arası konaklama, DJ Mahmut Orhan konseri. Onun dışında her gece, ama her gece canlı musiki, canlı müzik. Her gece DJ ile eğlence, müzik, tatil, eğlence bir arada Bodrum'da. Master Travel İskeçe'de, hemen Platia'da, 16 numarada Panagi Çaldari'de. Daha detaylı bilgi almak isteyenler benden telefon numarasını da isteyebilirler sevgili dostlarım. Diğerlerini zaman ayarlı mesaj yazmış herhalde. Yok. Bir firmayla anlaşmış, Türkiye'ye gidiyorlardı. Yok onlar. Ben neyse Ahmet. Ver sesi. Ver sesi demiş İlhan. Ve şuradan da şuraya tekrar. Hadi.

sonraki dinosel yapıldı, bir sürü vergi çıkarmışlar. Bak ayın sonu gene geliyor. Geçen ay iki ayı birden ödedim. Enfiyalar ödenecek 300 kusur euro. Aman enfiya demişim. Ne onlar? Enfiya onları ödedik. Bir kere ödeniyor. Her ay ödüyoruz bunu. Şimdi 6 ay boyunca 330 euro mu ne? Ne olduğunu da unuttum. Öde hep ödeyiz işte. Hep ödüyoruz. Bir de şimdi gittik gezdik, boşalttık cepleri, geldik. Ters çevirseniz, silkeleseniz para çıkmıyor benden. Ters çevirin, silkeleyin, yok para bende. Ne yapalım, sağlık olsun. İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri kaportacı Hüseyin Çapuloğlu'na dönmezden önce hemen yolun üzerinde. Erhan ve Eralp İmamoğlu bu işi uzun zamandır yapıyorlar demiyorum. Batı Trakya'da ilk yapan isim onlar. Erhan ve Eralp İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Hemen direkt gidin, ilerleyin sevgili dostlarım. WhatsApp'tan arıyorlardı o yüzden. Hemen direkt gidin, ilerleyin. Biraz daha ileride içeri girdiğinizde Hüseyin Çapuloğlu var. Kaporta işleri, boya işleri. Benim arabayı da ben vurdurmuştum biliyorsunuz arkadan. Sağ olsun yaptı. Bugün de teslim alacağım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de boya kaporta işiniz olduğunda Hüseyin Çapuloğlu number one. Number one bir numara sevgili dostlarım. Erolcuğum ben... Niye ben sana Erolcu mermer diyorum be? Erol. Mermerci Erol. Ben sana niye Erolcu mermer diyorum? Erol Mehmet. Allah'ım yarabbim. Sirkeli ikinci kilometre. Basırlıköy arasında. İki köyün ortasında. Her çeşit mermer yapımı. Pencere, kapı, balkon, mermer kesimi ve montajı. Mezarlara mermer yapımı. Erol Mehmet. Mermerci Erol. Erolcu Mehmet değil. Erolcu mermer değil. Mermerci Erol. Erol Mehmet.

Haydi bakalım hareket edelim. Ben Trakya Mobilya, Efip Tatakis, Ferişte'ye günaydınlar, Mehmet'e günaydınlar. Günaydınlar, günaydın. Ana şubeye günaydın demiyorum çünkü onlar beni dinlemiyorlar. Ana şubede sevgili dostlarım, ana şubeye de günaydınlar. Oradaki çalışanlara da günaydınlar. Dinleyenler bazı çalışanlar da. Trakya Mobilya her iki şubesinde de mobilyalarda sergilenen mobilyalarda teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler uyguluyor. Trakya Mobilya, Epipla Trakiz'e çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı Trakya Mobilya'nın ikinci şubesi de Gümüşhane'de Konsolos'un arka sokağında prefabrik ev konusunda, troko villalar konusunda da uzman Trakya Mobilya. Kaçırdım gene bugün programın büyük kısmını demiş Ahmet. Ne oldu gene? Sipariş mi alıyordun? Sipariş mi dağıtıyordun? Sen hem alıyorsun hem veriyor musun? Hem alıyorsun hem dağıtıyor musun sen siparişleri? Yoksa alan başka, veren dağıtan başka mı? Herkes sever okuyanlık yasaklarını. Ya ikisini birden yapmak zor çünkü. Sabri abi günaydın.

Politikos Department Store. Reklamlar insanı çok etkiliyor. Reklam çok önemli. Her şey de çok önemli. Geçen gün donum yokmuş gibi bir sürü donum var. Politikos'tan don çıktı. Teşini gene çıktı. Aynı donlar. İsmarladım. Lacoste yeşil. 35-20. 3 tanesi. Politikos'tan siz de alın. Takım olsun. Hepimizde aynı donlar olsun.

Danyato'nun markasının ne önemi var? Nasıl olsa onu çıkarıyorsun diyor Hasan. Ama çıkarmazdan önce görecek diyecekler bunun Lacoste'unu var. Ya. Ya. Orasının önemi var. Nasıl yok? Ben mahsus don giydim mi pantolonumu aşağı doğru sıyırttırıyorum. Marka don giydim mi? Görünsün markası diye. Aşağı sıyırttırıyorum donumu. Aman pantolonumu. Haydi Ancel Obası. Haydi Türkülen Türkülen Türklerimiz. Türkler baş tacımız. Fatih. Yufka konusunda. Ben bizim yufkacıyı söyledim mi? 12'de söylenmesi gelen yufkacıyı. Gökhan. Ah Gökhan yaktın beni Gökhan gene. Fatih Trump'a. Efendim çok güzel yufkalar. 2015 yılından beri Şahin'de üretilen harika yufkalar. Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Horyatikes Gepsiz. Horyatikan filla Horyatikes Gepsiz. Mehmet Kara kardeş hoş geldin. Hoş geldin.

Ben sana ne soruyorum Facebook'tan ben Erdem? Sen ne yapıyorsun? Sen radyoyu dinlemiyor musun be? Geleceğim, vuracağım seni şimdi. Allah'ım ya Rabbim, sefer sakin. Nemli havadan çıkınca Gürkan demiş.

Allah Allah akıl fikir versin. Allah akıl fikir versin herkese. Sana da Nurgül inşallah. İki kafanı be. Batırarken en büyük topu düştün kafada demiş Gökhan Karaylı. Ne oldu be? Ha? Söyledim mi yufacıyı, söylemedim, unuttum da.

0: bana niye çıkış yazdın demiş Nurgül'e. Kime çıkış yayım? Bilmem ne beyle konuşmuş. Ay ben yarabbim. Ya Resulallah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım kime gitsen kime geleyim. Kime geleyim kime çıkışayım. Allah'ım sana geliyorum. Erkome sesen atayım. Erkome sesen atayım. Sesen Erkome. Gustavo Suleo. Kaçacağım tekrar gideceğim Laganas'a. Aa, burada kafayı yiyeceğim. Bu çılgınlarla. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinde. Mücevherat Kuyumculuk. Mücevherat deyince aklınıza gelsin. Altın kolye küpe deyince aklınıza gelsin. Ve yan tarafında da Sina Pırlanta'yı açtılar. Edirne'nin en güzel yerinde. İki dükkan yan yana. İki dükkan yan yana, iki işi aynı arada yapabiliyorlar. Kolay değil ki işi aynı arada yapmak ve Aykut Saygın ve ekibini uzun yıllardır tanırım. Güvenebileceğiniz esnaf, güvenebileceğiniz kuyumcudur kendisi. Terseris Epokes, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika, dört mevsimde de süper sevgili dostlarım. Hele hele ilkbaharda ve yazın daha da süper. Şarıl şarıl akan sular, hışır hışır hışırdayan yapraklar. Dört mevsim aile lokantası. Çok teşekkür ediyorum. Program yaptıkları katkılardan dolayı dört mevsim. Terseris Epokes, Kozluköy'de sizlere hizmet veriyor. Hamdi abi ve ekibi Terseris Epokes. MK Rentekar Seymen'de Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde mk-rentekar.com internet adresi, araba kiralamak için uygun fiyat, günlük, haftalık ve aylık arabalar sevgili dostlarım. MK Rentekar'dan sevgili dostlar çok teşekkür ediyoruz. MK Rentekar'a ve klima deyince HVAC Ramazan Kadri. Klimaların bakımı, satışı, kurulumu, gaz dolum işleri HVAC Ramazan Kadri'de. Ramazan bu işin uzmanı olarak hizmetinizde. Ramadan ayrıca psiktikoz, psikstik klimatizmoz, eksaerizmoz dün pazar olmasına rağmen geldi. Ardından arabasının gaz dolumunu yaptı. Teşekkür ederiz. 5 kuruş da almadı. Yaşa Ramadan. Yaşa Ramadan, yaşa Ramadan, yaşa Ramadan. Yaşa Ramadan, yaşa. Gustaro, se Gustaro Ramadan. Gustaro Suleo.
1: El agorimo.
0: El agorimo. Yaşa Ramadan. Yaşa. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Borum tıkandı diyenler. Kim aç diyarım diyenler. Ella. Tabii ki Recep açtıracağınız tıkanan boruları. Tıkanan boruları açan isim mi Recep? Annesi ve babasıyla hizmet veriyor. Dükkanlarında çeşmeler gider borularını, silikon çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Andrea Papa'nın 3 numarada konsolosun arka sokağında hizmet veriyor. Recep sevgili dostlarım. Recep. İsteyene tabii ki onların da telefonunu verebilirim. Telefon numarası aklımda kalmadığı için söylemiyorum. Sirofi Pastanesi İskeçe'de. Pastane deyince pastalar, börekler, çörekler yok. Pastalar var, potirakiler var, çıtır çıtır tulumbalar var, profiteroller var, sütlü baklava var, her şey var. İskeçe'de. Dosse Balkan'a çıkan yolda Tetartis Oktomruyo'da Çingenli'ye kasap var. Kasabı geçince biraz daha ileride sağda köşededir. Köşededir sevgili dostlar. Ena Sedat Çavuş Trakya Mobilya'nın ana bayisinden selamlar. Haftanın 6 günü burada da dinleniyorsun demiş Sedat Çavuş. Ha. Ne bileyim ben dinlendim, ben dinlemiyorsun sanıyorum orada.

yayını dinleyesin ama duymuyorsun. Ya Erdem, dinleyesin ama duymuyorsun. Kustanusu leo el apame. Ama tabii ki gürültü olabilir. Her zaman beni dinleyebilirsiniz. Volvo Cars. Volvo'dan bildirim geldi. Volvo'nuzun kilidi açıldı. Kızanlar! Ne yapıyorsunuz Volvo'ya be? Ne yapıyorsunuz? Durun açayım bakayım kamerayı. Özcan! Vedat! San Siro sevgili dostlarım. San Siro bir ekip arkadaşı arıyor. San Siro'da çalışacak bir bayan arkadaş aranıyor. Muhasebe işlerinden anlıyor olması gerekiyor bu elemanın. Muhasebe işlerini biliyor olması gerekiyor. San Siro muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyor. İyi derecede Yunanca bilgisi, temel muhasebe bir muhasebe bilgisi, müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi, kozmetik sektörüne ilgili ilgi. 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyor San Siro. info@sansiro.gr CV'nizi gönderebilirsiniz. Ya da benden telefonu isteyebilirsiniz. Ya da San Siro'dan şahsen geçip sevgili hanımlar, sevgili bayanlar, onlarla görüşebilirsiniz. Gustavo Suleo Ella Ella Pame Suleo Dendraki Düğün Salonu'nun en güzel düğünler için Dendraki'yi seçin. En harika düğünler için Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Dendraki Düğün Salonu Şapçı'da. Şapçı'nın en güzel yazın püfür püfür en güzel esen ve serin kalan noktasında yaz düğünleri Dendraki'de harika oluyor. Dendraki'de muhteşem oluyor efendim. Trapez ne zaman yapacağım bize demiş Ahmet Osman. Başka sonra ne oldu? Sonra geldi mi kahveniz?

Yağmur yağacak galiba. Beni Volvo yıkanıyor mı? Galiba yağmur yağacak. Yağmur tutmayan madde sürün üstüne Volvo'nun. Stonafro, Stonafro. Bırak sen yav. Bırak din vursuz bu evere file. Yağmur yağma ihtimali var mı bugün mü? Yok ha, yağmur yağma ihtimali. Niye böyle bulutlandı bu hava? Sizde de bulutlandı mı? Gülce'de de bulutlandı mı hava? Pazartesi, salı önümüzdeki, pardon, bugün yağmur yok. Perşembe %50 yağmur ihtimali var. Pazartesi var, salı var. Gustaro, Tifrohi, Gustaro, Maresi, Tifrohi, Maresi.

Hayırlı anı kusarımı. Tamam. Gürkan'ın bu Dima'da çalışan kişi biraz takıntılı galiba. Hep kızı insana kahveyi söylemedin diye de kızar diye demiş Entelli Maganda. Ben ona neler söyleyeyim? Ne yapsın? Ne yapsın? Tütün dizerken seni dinlemek ayrı bir zevk demiş Anıl. Tütün dizeyim bu arada. Senin tütün dizerken dinlemek ayrı bir zevk demiş Antı Anıl. Entel Maganda Sinan Özen senin gibi genç gösteriyor demiş. Enare gurli peskale pitikasti seksetaj tapetgen leo alimolna enare petgen galye pitikia naketere galye pitikia nakete tukye tukye tukye kesta lava tukye hadi petgen galye pitikia.

Sevgili dostlarım, Max yoğurt yiyoruz bugünlerde, kaşık kaşık geldim. Geçen gün Max yoğurdu özlemişim. Sizler de Max yoğurt yiyin. Max %5 yağlı süzme yoğurt yiyin. Çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum. Max ayran, Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, yıllardır Batı Trakya'da vazgeçilmeyen isim Max. Dün bizim köyde cumartesi pazar kermes vardı. Sadece bizden 1800 tane köfte aldılar. Satıldı mı ne yaptı bilmiyorum. Geçen konuşmadım akşam Arda'yla. Hilya oktakosa kefte des. Hilya oktakosa kefte des.

ve bir sürü de Max Hayran almış bizimkiler. Buzdolabına koymuşlar. Oh, bardak Hayran, Max Hayran, Max Hayran, Max Hayran, Max Hayran, Max Hayran, Max, Max, Max, Max, Max, Max. Haydi bakalım, haydi bakalım, oynaya oynaya kapatalım programı, oynaya oynaya kapatalım. Enemeli Faros Fener'de. Faros Fener'in en tepe noktasında, en güzel noktası. Wow, wow, wow, wow, wow yaparken martılar. Cik cik cik cik cik cik cik cik yaparken ciciler kuşlar. Cicik ciciler niye? Sakin ol, sakin ciciler. Ağustos böcekler aklıma geldi. Şimdi söbesim tuttu buraya. Mahvettiler beni mezaneye senden epey diye. Zaten delirdim, iyice deli yaptılar beni. Ve çok güzel balık. Evet. Köfte, siçel. Sadece tatlı yemeye, sadece kahve içmeye de gidebilirsiniz. Faros. Faros. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın demiş Mehmet Ahmet. Ben de iyiyim. Çok şükür ben de iyiyim. Allah'a şükür. Motoclass'tan şaba bir hayırlı programlar derim demiş Mehmet bana. Vellama. Motoclass. Klas işte. Klas motorlar. Stilvai. Motoclass'a şaba şaba şaba şaba şaba. Ella pambe şaba. Efendim Daikin deyince, Daikin ve Elci Gümücü'ne, ana bayine çok teşekkür ediyorum. Ahmet Mustafa makine mühendisi, gidip yeni çıkacak programlara başvurular yapın. Çıkmış olan programlar için işte ısı pompası taksın, güneş enerjisi termosfanları, klimalar, Elci ve Daikin markası, sizi üzmeyen markalar. Ana bayi Ahmet Mustafa Gümücü'ne de hizmetinizde efendim.

Şey Mehmet, onların böyle bir iddiası yok, onu ben uyduruyorum. Ben uyduruyorum onu. Ben de radyoculukta uzmanım, bir yerden mi aldım belgeyi? Ha? Uzmanı değil miyim radyoculuğun, söyle. Belgeye mi ihtiyaç var? Değilsin dede. Dünyanın lafını duyası gider ayak. Ha? Bütün Evrenköy'e şaba. Ahmet Bayram'dan Just Green'den Bütün Evrenköy'e şaba. Bütün Evrenköy'e şaba. Haydi. Patlat. Patlat şaba. Nasıl da böyle özel, hiç böyle parfüme kokmayan ama çok böyle değişik doğal bir kokusu var bu Ahmet'in yumuşatıcılarının, bir görsen, bir görseniz. Nasıl da yumuşatıyor, ben azıcık sirke de koyuyorum. Hem yumuşatıcının içine hem yıkarken beyaz sirke koyuyorum ben makineye. Çok memnun kalacaksınız. Hele özellikle sularınız kireçliyse yıkarken, hem yıkarken hem de yumuşatıcı gözüne azıcık beyaz sirke koyun. Bugün Hamurlu Köy tezgahını saat 3'te açacağız demiş Emirhan. Hamurlu Köy mü? Sulu sulu karpuzlar. Kütür kütür Ömürlü Köy. Omurlu Köy. Kütür kütür karpuzlar. Emirhan'ın karpuzları. Omurköy köy girişinde 4 yol ağzına yeni tezgah açılıyor. Bugün saat 3'te. Ve her zaman olduğu gibi şimdi tezgahları da Çarbaşköy Safa Nefeciler Köprüsü öncesinde. Bugün saat 3'te de Omurluköy girişine 4 yol ağzına da yeni tezgah açıyorlar. Kütür kütür karpuzlar, kütür kütür. Benim gibi. Bugün ilk olacak, yarından itibaren Çarbaşköy Sapağı ve Satıköy Sapağı 4 yol ağzı 10.30'dan itibaren açık olacak demiş Emirhan. Canım, onca elemanı hangi birine yetişeceğiniz, kaç yere tezgah açıyorsunuz siz be? Bana söylemesi zor. Tamam tamam, anladım, en büyük uzman sensin, en büyük pezevenk sensin Azerici demiş Mehmet Ahmet. Ha, istersen sen değilsin de. İstersen de. Nereden aldın ben uzmanlık belgemi ha? Halk'tan aldım, sizden aldım, sizden. Siz bana verdiniz o belgeyi. Ay, bacacıklarım ağrımış otururken.

Castır, castır, castır, castır. Bastır. Oh, oh, oh, oh. Ayarda kiralık sandalye var, masa var. Ayarda inşaat malzemeleri var. Ayarda beyaz iç ve dış cephe boyaları var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Cemal'in cesepisi var. Hem de 2002 Lio Hilal Skospende modello yine. Telefte o modello. En az sonra 100 hilal ki adı ses o cesepi dok serete. 100 hilal des. Oh, oh, oh. Hoppa, hoppa. Yanlarım ağrıyor. Oh, oh, oh. Yanlarım ağrıyor. Nerede Cemal? Cemal şeyde. Büyük bir Selimköy girişinde benzincinin yanında ve mezarlığın karşısındadı. O taraf çok karpuzsuz kalmış seneye. İskeçli tarafına bile gelebilirim çok talep olursa. Sana da yakın olur Kocayaz. Karpuz yersin demiş Emirhan. Gel. Gel de burayı benim malikane.

Halk diyen dilini yiyen, halk diyen dilini yiyen demiş İlhan Solis. Halk yaptı halk. Siz, ben sizin dualarınızı da yaşıyorum efendim. Yanlarım ağrıyor. Emirhan'la beraber geleceğiz demiş Ahmet. Emirhan Karpuz, senin deterjan mı satacaksın? He? Hem alan hem veren Ahmet. Ay ay. Emirhan yazsın bana çekilecekken diyor. Sen Emirhan'ı da nereden tanıyorsun? Ay. Kütür kütür. Kütür kütür karpuzlar. Evde suyu kesilenler iki karpuz alsınlar. Hem yesinler hem banyo yapsınlar. Oh, kütür kütür kütür kütür. Serin serin serin serin. Şimdi bu İlhan bu aralara nasıl oluyor biliyor musun? Bu Allah Allah Allah Allah falan filan giriyor ya, muhteşem oluyor. Coşturuyor insanı. Bak de böyle bu şeyler nameler giriyor ya, nedir bunlar? Allah Allah yalan. Yanlarım ağrıyor. Canimi almadı almadı. Hey, hey, canimi almadı almadı. Neden sövüyorum ne malaka demiş Fahit Tuzdacı. Ne zaman sövdüm ben? Sen gene. Sen bizim dualarımızla yaşasaydın şimdiye kadar ölmen lazımdı demiş Gökhan. Kurcalı'da Emirhan dil mi o demiş Ahmet. Ya karpuzcu. Eli buz gibi onun. Sen hiç onun elini tuttun mu? Tut bak. Eli buz gibi. Karpuz gibi. Eli buz gibi. Karpuz gibi oldu.

Sıcakta kızanın elleri buz. Bu karı benim burada şeyde toplamış. Benim home sinemamı toplamış, elleri dolaştırmış ve kolonlara bağlamış, koymuş kenara. Bütün fişleri çıkarmış bu temizlikçi kadın. Benim 2 gün evi toplamam lazım.

Sen hiç halkın şeyini tutamıyorsun Nurgül. İsteklerini ölçemiyorsun. Halkın isteklerini Nurgül. Seni vallahi yolup atarım o dediğini yaparsan. Allah billah senin ne yağını bırakırım, ne mağını bırakırım. Geri bütün yağların teneklerini delerim. Küçüklükten tanışacağız demiş Ahmet. Ha. Bu Emirhan'da çok dizi oyunculuğu façası var. Kızancaba harcanı bostanların içinde diyor İlkan. İyi ama oyuncu olmak için menajerlerin çok istekleri oluyor. Verebilecek mi menajerleri, o istekleri karşılayabilecek mi? Ha? Sen benim Dİ'de çalışan arkadaşa anlatmıştın mesela Atilla'da başına gelenleri. Yani size anlattım hepinize. Ya öyle meşhur olay olur mu ya? Nerede varmış be? Çirkin bir kızlar. Dur bakayım tekrar alıcı gözlerim bu kızlara ben Emirhan Şevketoğlu. Kim bunda mı oyuncu olacak tip var mı? Bak kitlemiş de profil fotoğrafını. Bak basılmıyor üstüne bak. Burası Dolmabahçe Sarayı'nda mı çıkmış? Nerede çıkmış bunu bu? Aa feature it. Buradan dur bakayım. Nerede? Küçük değil mi bu? Bu küçük. 7 sene önce bu. Aa dur bakayım. Aa bunun boyu da uzun cana galiba. Bu mezuniyet fotoğrafı 5 Haziran'da yeni bu. Yarım hava oynasın. Olmaz çok gülüyor bu. Bunun dişleri hep dışarıda Seda Sayan'ın dişleri gibi. Buna ağla değecekler. Hep dişleri çiçek gülüye sanacak bunları. Sinema film çevirirken insanlar. Nasıl ağlatacaklar bunu bayılın. Ha? Bu dişlerle. Söyle bakayım bana söyle. Nasıl ağlayacak bu kızlar? Filmde farklı fazilet gibi rolde ağlaması gerekecek. Nasıl ağlayacak? Tövbe bismillah, tövbe bismillah Gürkan. Kendine gel Gürkan.

Trakya Mobilya, Epica Trakis, teşhir yerindeki bütün mobilyalardan %40'a varan indirimler var. Hem ana binada hem Gümüşhane'nin içindeki binada. Teşhir yerindeki mobilyaları gidin yakından görün. Ana binasında prefabrik evlerde de uzmanlar. Gidin prefabrik evleri görün. Gidin size anlatsınlar sevgili dostlarım. Troho binaları görün. Konteynerleri, konteyner evleri görün. Çok hoşunuza gidecek. Trakya Mobilya. Ana binasında biliyorsunuz Şapça'ya giderken solda. İkinci binası da konsolosun arka sokağında Marina 28'de. İnşaat ustası arıyorsanız ne diyoruz? Sinap Semerci İnşaat. Evinizin temelinden son tuğlasına kiremidine kadar işini iyi bilen, işini iyi yapan ustalara emanet edin işinizi. Sinap Semerci İnşaat olarak Facebook'ta bulun, takip edin.

ufak tefek taşları Bursa'nın. Ufak tefek taşları. Konuşamayacağım. Bitince konuşamayacağım program. Çok işim var. Hemen banyo yapıp hazırlanıp kaçmam gerekiyor. Konuşamayacağım. Çok kusura bakma. Sevgili dostum. Çok işim var, konuşamayacağım. Sana ayıracak vaktim yok. Böyle de dobra bir insanım. Hemen elimi, yüzümü, gözümü, banyomu yapıp hemen hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Bir omuza saçları, bir omuzda, bir omuza saçları. 5 saat programdan sonra başka bir şey çekecek halim, kafacım yok. Zaten çıkmam gerekiyor.

Έλα ρε παιδιά. Έλα ρε. Erkan ve Ralp İmamoğlu her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Kalfa Köyü girişinde sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. Uzun yıllardan beri bu işi yapıyorlar. Uzun yıllardan beri bu işi iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar, harika yapıyorlar. İlk defa onlar açtı Batı Trakya'da cenaze hizmetleri biliyorsunuz. Kalfa Pastanesi biraz daha ileride Kalfa Köyü girişinde. Enfes lezzetleri, enfes pastaları, enfes kurabiyeleri, muhteşem lokumlarından sonra şimdi gerçekten muhteşem, harika 10 numara 5 yıldız olan profiterolüyle hizmet veriyorlar. Profiterol sevenler gidin Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü yiyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız efendim.

hani kala guminaki dumanaki. Gürkan abi ismimi verme diyor İlyas. Kıskanıyorsun, kızandı dünyanın lafını söyledin diyor. Kimi be? Emir Hanım'ı. Neyini kıskanacağım onun be? Neyini kıskanayım onu be? Kıyaç oradan.

Mona Lisa gelinlik. Gelinlik deyince Tuzcuköy girişinde, hemen eczanenin bitişinde 1270 tane gelinlik, gelinliğin dışında Mona Lisa'da canlı çiçekte canlı süslemeler yapıyor. Gelin yolu süslüyor, gelin arabası süslüyor, gelin masası süslüyor. Son olarak hemen bir sponsor daha tanıtıp gitmem gerekiyor. Çünkü Ali programa başlayacak. Son olarak Agora Plus'ta yarım çayın karşısında Nescafe 200 gram 6.90. Kajolin Malaktik 13.99. İfandis Kotopukyes 1 kilogramı. Apostitos Kotopulo 7.99. Babylino çocuk bezi 8.99. Bliss çamaşır yıkama deterjanı, aman bulaşık yıkama deterjanı sıvı 1.20. 1 litresi 1.20. Agora Plus'ta pazar gününe kadar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Saygıyla, sevgiyle ayrılıyorum huzurlarınızdan. Nasıl kısmet olursa yarın sabah saat 8'de Radyo City'de radyo terapi yapmak üzere. Hepinizi bekliyor olacağım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

efendim, Batrekin'in ilk özel radyosu. Radyo sizden %9.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Mügür Kan'ın ardından. Umarım 2 saat boyunca en güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza da geçmeden önce de sponsorumuzu aktaralım. Alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Aylin Demir'le başlıyoruz. Tribün Alırım'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizden öte bulunan tüm istefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Aylin Demir'le başladık. Tribün Olur Mu dinledik. Şimdi de Çağla. Şirenay isimli şarkısını dinliyoruz.

0: shina shina lai, shina shina lai.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Medya Uğul seslendirdim. Yabani'yi dinledik. Şimdi diye Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini yolla bana iyi dinliyoruz.

Elif ve Buse Doğan'ı dinledik. Zilleri taktım. Çiki çiki yaptığı dinledik. Şimdi de kıskananlar çatlasını dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Devam edeceğiz. İki reklamlarını dinledik. Bir saatimizi geride bıraktık. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan sponsorluğunda birlikteliğimiz devam ediyor. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan Alüminyum Ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır bu işte. Yılların tecrübesiyle alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Sinan Özen seslendireceğim. Şimdi de Şükran Aylan devam ediyoruz. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin.

Şükran Aydan dinledik, Kahverengi Gözlerini dinledik. Kırmahalle'de Genç Fund olarak hizmet veren Mustafa için de dinletmiş olalım. Güzel türküyü. Babasım. Kolay gelsin diyelim babasına da. Kırmahalle'de Kafe Prenses'in yanında sizlere hizmet veriyorum. Genç Fund olarak. Dana döneri, tavuk döneri, tavuk şişim, köftesi. Her gün sizlere hizmet veriyorum. Kolay gelsin diyelim Genç Fund. Genç Fund. Genç Fund Mustafa ve babası. Şimdi Yüksel Özkasab'ı dinliyoruz. Beraber ölelim.

Yüksel ile Özkasap'tan dinledik. Beraber Ölelim isimli şarkıyı dinledik. Şimdi başlamadan bitmedi. Başlayacak. Bir filcanle kahve olsam, bir yıl hatırım vardır.

0: ayrılacaksın.
1: Ümit Besin'den dinledik, Islak Mendil'i dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısını dinliyoruz. Tuncay Tuncay seslendiriyor, Gülümü dinliyoruz. Bir de sponsorumuzu aktaralım, bir tane var. Araba sürücü kursum bitti. Alüminyum ustası Serkan Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum yıllardır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk sineklik, aklınıza ne gelirse alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Tüm herkeslere iyi haftalar, iyi öğleden sonralar. Sen dur kalın, dostça kalın. Bana

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevdi?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, kar. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yere toz dumana katarım yollar.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yere toz dumana katarım yollar.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Pakistan'da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Çok sayıda can kaybı var. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Şu açıdan çok ilginç. Yani şu olay çok ilginç. Pakistan, Hindistan, Venezuela, Meksika. Tamam mı? Bu ülkeler böyle derin uçurumlardan yuvarlanmalı otobüs kazalarıyla meşhur. Böyle bir meşhuriyet, böyle bir şöhret sebebi olabilir mi ya? Yani Hindistan'ın meşhur olduğu şeyler çok içler acısı, çok acıklı ya, üzücü yani. Pis olmaları, böyle her tarafta koku falan. Geçenlerde bir kadın, Hindistan'a giden bir kadın beyninde bilmem kaç tane, 14 tane mi, 20 tane mi, 70 tane mi ne, parazitle geri dönmüş. Hindistan'dan hatıra olarak beyninde parazitlerle geri dönmüş yani. Tövbe tövbe. Ondan sonra bir de yüksek uçurumdan yuvarlanmalı otobüs kazaları. Ya şöhret sebebi, meşhur olma sebebi bu. Nesiyle meşhur? Meksika, Hindistan, Pakistan, Venezuela'dan emin değilim. Venezuela, Maduro, kaçırılan Maduro'yla ve bilmiyorum, güzelleriyle, ha, dünya güzelleri oluyordu onların. Dünya güzellik yarışmalarında hep güzeller Venezuela'dan çıkıyordu. Ama yani bu ülkeler, Meksika, Hindistan, Paraguay falan, bu ülkeler geliyor aklıma yani. Otobüsler yüksek yerlerden yuvarlanıp böyle büyük trafik kazası faciaları.

0: Hazır mısın Marty? 4 Haziran 2019'a gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna.
0: Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna.
2: Tabii ki.
0: Ondan sonra da tabii ki diyor. Niye tabii ki diyor? Anlayan var mı? Yani mikrofona biri vuruyorsa o kesin Aleyna mıdır? Aleyna mikrofonlara vurmasıyla mı ünlüdür? Yani mesela buraya gelse de hemen benim mikrofonuma vurup merhaba ben Aleyna mı diyecek? Tabii ki yani kim olacak? Tabii ki. Kliple ilgili ilk dikkatimi çeken şey bu oldu. Devam edelim.
2: Bu nasıl yaz?
0: İkincisi, abi kız çocuk ya. Kız çocuk. Hani şey değil, genç kız havası yok henüz. O tavırlar, konuşma tarzı filan yani. Öyle değil mi abi, şimdi bu kız 19 yaşında artık ya. Yani 19 yaşında olunca genç kız olman lazım. Kötü bir şey diye söylemiyorum. Öyle görünüyor. Bu iki. Bu nasıl aşk, bu nasıl yaz, bu nasıl bir heyecan. Üçüncüsü abi, klip estetik. Eğlenceli bir klip. Estetik, çılgın, tatlı. Böyle sarı rengin hakim olduğu. Tatlı bir lise ambiyansı oluşturmuşlar. Bravo. Devam edelim. Eskiden de kalbim transparan. Yapacaydım, koydum, soğuktum yani. Bir dakika, tam ne dediğini anlamadım ya. Tekrar dinleyelim. Yapacaydım, koydum, soğuktum yani. Şey duydum sanki ben. Tüpçüydüm filan. Allah Allah. Evet. Tekrar alalım. Tüpçüydüm, koydum, soğuktum yani. Bak benim duyduğum ne biliyor musun? Şu abi. Tüpçüydüm, koyucum, soğuktum. Tüpçüydüm, koyucum, soğuktum. Aynen bak dinle. Tüpçüydüm, koyucum, soğuktum yani. Aynen öyle söylüyor ya. Tüpçüydüm. Devam edelim. Ya şimdi biraz böyle mini etekler falan, böyle bir ambiyans, lise atmosferi, Amerikan tarzı bir durum var. Hani okullar bizde böyle mi sanki ya, hayret bir şey demeye gerek yok. Neden? Çünkü zaten klibin böyle bir iddiası yok. Demiyor ki sana, bak ben bizim ülkede okullar nasıl onu gösteriyorum sana demiyor yani. Klip bu, kurgusal bir olay, belgesel değil ki. Devam. Eski kliplerine göndermeler var. Herhalde bilinçli göndermelerdir. Suya dalma sahnesi var mesela. Bu kadar tesadüf olamaz herhalde. Ondan sonra ormanda Aleyna'nın partnerinin sağa sola bakılması gibi bir şey var. Yalnız Çiçek'te Emrah Karadumandı mesela o. Şimdi burada sarışın bir genç. Evet, söz müzik Aleyna Tilki, Ayça Tilki. Ben şarkıyı nasıl buldum onu söyleyeyim. Bazen cümle kurmazsınız da ne düşündüğünüz anlaşılır ya. Anlaşılmıştır herhalde. Ha, şeyi söylemedim. Bir dakika, bir dakika. Aleyna gitmesin söyleyin. Şimdi şarkıyı dinlerken ortasındaki müzik bana başka bir şarkıyı çağrıştırıp duruyor, tamam mı? Çok benziyor başka bir şarkının müziğine. Çok. Allah Allah deyip duruyordum, acaba hangi şarkının müziğine benziyor diye. Ondan sonra az önce pat diye aklıma geldi abi. Çok tanınmamış eski bir şarkıdır. Kerim diye bir şarkıcı vardı eskiden. Aşk Oksit diye bir şarkısı vardı. Onun müziğine benzettiğimi fark ettim. Bakın ikisini arka arkaya dinleteceğim şimdi size. Öncelikle Aleyna Tilki'nin şarkısının ortasındaki kısım. Buyurun. Şu da Aşk Oksit.

0: bilmiyorum, bana bayağı bir çağrıştırdı. Ama bir arak durumu söz konusudur demiyorum, hatta değildir. Çünkü çok eski bir şarkı, bilmiyorlardır zaten ama enteresan bir tesadüf olmuş bence, benziyorsa bilmiyorum.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Mert, kapat zaman makinesini oğlum. Heh, akım kapasitörü bitmesin. Ondan sonra neden 2008'e gidemedik, neden 1997'ye gidemedik söyleniyorsun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Bu sezon abi çaldığım disco ile ilgili çok enteresan bir durum oldu. Bir cuma günü aradılar beni. Dediler Tuncay bu cumartesi açmıyoruz diskoyu. Dedim ne oldu? Tebligat geldi, gece 12'de kapatmamız gerekiyormuş. Biliyorsun bizim mekan zaten o saatlerde yeni canlanıyor. Bari dedik hiç açmayalım. Sonraki haftaları da bakacağız artık. Allah Allah dedim ne oldu yani? Ya dedi işte hani falanca yerde bir kadına saldırmışlar falan olaylar oldu. O yüzden erken kapatmamızı istiyorlar. Allah Allah. Yani sanki bizim disco 2'lere kadar açık diye orada bir kadına saldırmışlar gibi. Ya şimdi her yerde zaten olaylar oluyor tamam mı? Maalesef yani. Ama güvenlik denen bir şey var bu tür olayları engellemek, yatıştırmak için. Kavgalar oluyor mesela sık sık bizim orada maalesef. Kadına şiddet, saldırı bu tür şeyler de oluyordur bazı yerlerde ama yani bilmem nerede biri bir kadına saldırdı diye bölgedeki diskoların 12'de kapatılmasına karar vermek yani. İki haftadır ben dahil birçok kişinin para kazandığı ve yüzlerce insanın eğlenip stres attığı bir eğlence mekanı açılamıyor. Ne adammış be. Değil mi? Ya tek bir hareketle bölgedeki bütün diskoları kapattırdı. Bravo. Bir de sonraki haftalara bakarız artık demişlerdi. O da ilginç. Yani bir karar varsa vardır. Açamıyorsun işte neyine bakacaksın. Şartları bir zorlarız bakalım. Valla anlamadım böyle garip bir şey oldu yani. Sizin bulunduğunuz yerlerde diskolar falan böyle mekanlar kaçta kapanıyor arkadaşlar? Yazın bakalım nerelerde kaçta kapanıyor diskolar?
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. Sana

0: Nadiren de olsa arkadaşlar evde hanımla böyle diyaloglu ufak tefek kayıtlar yaptığım oldu. Bir tane davetiye esprisi vardı, bilmiyorum denk geldiniz mi hiç. Onun kaydını yaparken sevgili ufak oğlumuz Emir yüzünden kayıtlar sırasında biraz zorlanmıştık. Böyle şeylere çok da meraklıdır zaten, hani bir kendimi göstereyim. Ben de. Bakınız arkadaşlar, Emir'le beraber kayıt yapmaya çalışmak nasıl oluyor? Kamera arkası gibi bir şey dinlemiş olacaksınız yani, mikrofon arkası.
1: He şey, bizim bir akraba var onların.
2: Onların mı?
3: Tekrar söyleyeceğim.
1: He şey, bizim bir akraba var onların.
2: Evet.
0: Burada çok akrabası var demek istiyor yani. Çok abakası var.
1: He şey, bizim bir akraba var onların. He şey, bizim bir akraba var onların. Ama tarihi geçti onun.
2: Çok iyi geçti.
3: Oğlum sen susacaksın, tamam mı? Sen susacaksın.
4: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Dünyanın ilk seri üretim uçan arabası satışa çıkıyor arkadaşlar. Slovakya merkezli Claim Vision şirketi dünyanın seri üretilecek ilk uçan otomobili olan Air Car'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağını duyurdu. Sonunda geliyorlar mı? Sonunda gökyüzünde uçan arabaları sıklıkla görecek miyiz? Bu konuyla ilgili Evrim Ağacı YouTube kanalının arkadaşlar bir videosunu izlemiştim. Çağrı Mert Bakırcı'nın. Hatırımda kalan şey şu uçan arabalarla ilgili söyledi. Yani o videonun konusu uçan arabalardı. Bunun ne kadar gerekli olduğunu sorgulamıştı. Boş bir hayal, bilim kurgusal bir fantezi. Hani buna aslında gerçekte ihtiyaç olmadığına dair şeyler söylemişti. Öyle hatırlıyorum. Çok mantıklı, çok makul bir beklenti olmadığını falan söylemişti uçan arabaların. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Uçan araba değil hani illa buna uçan araba demen gerekmiyor. Yani yolda gördüğümüz arabaların uçan hali gibi değil. Öyle bir cümle kurdum ki Zerrin Özer'in çok eski bir şarkısı gıdıkladı birden böyle kendini hatırlatmak istedi. Yolda gördüğümüz arabaların uçan hali gibi değil. En güzel uçan bu hali. Yok böyle değildi bu ne var. Deli dolu sevdik ikimiz. Neyse Zerrin Özer'den çıkalım. Yani otomobilin uçan hali gibi bir şeyi beklemiyorum. Beklentim bu değil. İlla öyle olsun istemiyorum. Ama şu olabilir diye düşünüyorum ben. Ya şimdi mesela drone gibi bir şey olsun. Ortasında böyle kabin gibi bir şey olsun. Yani devasa dronelar 2-3-4 kişiyi falan taşıyan. Böyle hani seni yakın mesafelere götürebilecek. Atıyorum yani evinden çıkacaksın. Ona bineceksin. 2 dakikada iş yerindesin yani mesela gibi. Ya da mesela 2-2,5 saat mesafelik bir yere gideceksin. Normalde yani otomobilinle ya da toplu taşımayla 2-2,5-3 saat falan sürecek olan yerler buralar. Yani çok uzak değil ama birazcık da angarya bir mesafe, insanı yoran bir mesafe mesela. Bu gibi mesafelere gidebileceksin abi böyle. Uçan aracın olacak, drone gibi. İşte dediğim gibi yani otomobil formunda olması gerekmiyor. Küçük uçak mı olur, drone mu olur? Yani bir şey olsun yani. Senin kendin kullanabileceğin, kendine ait olabilecek. Çıkacaksın abi 2,5 saat mesafedeki yere. 20 dakikada, yarım saatte falan hemen gidivereceksin. Böyle bir şey neden gereksiz olsun ki? Bence inanılmaz olur ya düşünsene abi. Arkadaşlarınla, ailenle biniyorsun drone'una. 2,5 saat mesafeyi yarım saatte gidiyorsun. Her yere kolaylıkla gidiyorsun. Deniz aşırı seyahat, vapur kullanmıyorsun. Hemen drone'unla denizin üstünden geçip karşı tarafa gidiyorsun filan yani. Çok güzel olurdu.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevdi?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
6: Yeniden. Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
7: Gecelerin şehvetinden.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
9: Ne zaman birkaç saatlik uzun bir yola çıksam trafikte, abi illaki gördüğüm, karşılaştığım şeylerden bir tanesi şu: mutlaka ve mutlaka görüyorum, kaçmaz, fix yani, standart abi, yanından aşırı hızlı geçen arabalar oluyor, sinek gibi böyle diye geçip gidiyor böyle. Baka kalıyorsun, ağzım açık baka kalıyorum. Bunu her seferinde yaşıyorum. Ya ben bile kendime çoğu zaman ya yeteri kadar yavaş değilim galiba diyorum. Biraz yavaşlasam mı acaba diye düşünüyorum. Ona rağmen tam böyle düşünürken mesela diye yanımdan geçip gidiyor ve uzaklaşıyor. Anında kayboluyor gözler. Şok oluyorum yani, nasıl olabilir diyorum. Bir insan nasıl bu kadar hız yapabilir? Hiç mi korkmazsın? Bu kadar mı sorumsuzsun? Bu kadar mı trafik canavarısın? İnanılmaz bir şey gerçekten. Her seferinde mutlaka 2-3 tane bunlardan görüyorum. Çok acayip. Trafikle ilgili bana en saçma gelen, en anlayamadığım şeylerden bir tanesi şu. O radarlar, trafikteki radarlar ne için var abi? İnsanların aşırı hız yapmasını önlemek için, aşırı hız yapanlara da ceza keserek bir daha yapmamalarını sağlamak için değil mi? O zaman abi neden radarların bulunduğu yerlerin öncesine dikkat radar var diye tabela koyarak insanları uyandırıyorsun? Böyle bir şey neden var gerçekten aklımı almıyor. Benim kaçırdığım bir şey mi var acaba? Bir şey varsa yazın bana. Abi senin amacın adamın hız yapmasını önlemek. Şşt dikkat hızını yavaşlat bak birazdan radar var dersen adam 300 metreliğine hızını yavaşlatır sonra gene basar. Ya bu şuna benziyor. Öğretmen sınav yapıyor ama soruların cevaplarını da sorularla beraber veriyor. Çocuklar alın cevaplar burada.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arkadaşlar, Japonya'da bir ada varmış. Daha 1994 yılında yapılmış bu arada. Ya hayatın en sevdiğim yönlerinden biri de ne biliyor musunuz? Benim gibi 40'lı yaşlarınıza bile gelseniz arkadaşlar, hala dünya ile ilgili çok ilginç şeyleri ilk defa duymaya devam edebiliyorsunuz. Öğrenmeye devam edebiliyorsunuz yani. Bunu nasıl duymamışım çok şaşırdım. Çünkü çok ilginç bir mimari yapı. Yani düşünsenize, adamlar okyanusa havaalanı yapmışlar. Okyanusa. Mühendislik harikası yani, okyanusa abi. Ya orayı nasıl doldurdun ya? Sadece havalimanı var abi. Yani büyük bir ada falan değil, orada hiçbir şey yok. Sadece su var, normalde okyanus yani. Adamlar oraya nasıl yaptılarsa doldurmuşlar. Doldurmuşlar artık taşları, kumları, molozları neyse. Havalimanı yapmışlar. Ve baksanız haritada, görseniz böyle çizilmiş gibi kalemle, anlatabiliyor muyum? Yani sadece havalimanının sınırları var. Nasıl diyeyim, mesela böyle pisti düşünün abi. Bir havalimanı pisti düşünün. Kenarından böyle bir adım atsan okyanusa düşüyorsun. O kadar keskin sınırları var yani. En azından buradaki fotoğrafta öyle görünüyor. Çok ilginç bir haber arkadaşlar. Giderek batıyormuş havalimanı. Beklenenden daha hızlı bir şekilde suya gömülüyormuş. Demek ki hesap ettiler. Ama beklediklerinden daha hızlı suya gömülmeye başlamış. Herhalde küresel ısınma, buzulların erimesi filan. 94 yılındaki bir proje bu yani. O zamanlar böyle hesaplamışlar. Ama geçen zaman içinde büyük ihtimalle küresel ısınmadan dolayı, büyük ihtimalle yani ben öyle tahmin ediyorum, buzulların erimesinden dolayı beklediklerinden daha çabuk bir şekilde suya gömülüyormuş. Vay be. İlginç bir haber. Bir de şu da ilginç arkadaşlar. Orası deprem bölgesi abi. Yani düşünsene, 8-9 büyüklüğünde depremlerin olduğu bir coğrafya orası, Japonya. Adamlar öyle bir coğrafyada okyanusa havaalanı yapmışlar. Artık hani fay hatlarının konumlarını, oluşabilecek tsunami dalgalarının geliş açısını falan, bunları hesaba katıp sıkıntı yok kanka mı dediler bilmiyorum artık. Öyle bir yerde böyle bir mühendislik. O da ilginç.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: CIA'in gizli akıl oyunları. CIA'in insanların beynini yıkamak için gizlice halüsinojen maddelerle uyuşturucu verdiği, psikolojik işkence ve ölümcül deneyler yaptığı iddia edildi. Kim bilir ne deneyler yapıyorlar insanların üzerlerinde. Şimdi yapay zeka da çıktı ya, yapay zeka aracını kullanarak, yani eldeki araçlar daha teknolojik, daha çeşitli. Kim bilir bilmediğimiz neler dönüyor yani kapı arkasında, perdelerin ardında. Mesela son zamanlarda arkadaşlar, bu son bir yıldır falan oluyor. Eskiden böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Yani başıma 3-4 defa falan geldi bu. Bilmiyorum tesadüf mü? Bunu söyleyen başkalarının da olduğunu gördüm sosyal medyada. Böyle aklımdan bir şey geçiyor. Mesela atıyorum, bir ara aklımdan şöyle bir şey geçmişti. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili. Böyle hani arabaların bagajlarına bir sandalye koyarsınız ya, katlamalı. Bir yerlere gidersiniz, ihtiyaç duyarsınız, açarsınız, oturursunuz falan. Keşke öyle bir şeyimiz olsaydı falan. Öyle bir şey lazım bize gibi bir şey geçti aklımdan. Abi yarım dakika sonra ya da bir dakika sonra falan telefonumda böyle bir sandalyenin reklamını gördüm. Bunu net hatırlıyorum. Bunun gibi şu an unutmuş olduğum çok somut ama. Yani atıyorum işte köfteli bir şey geçti aklıma. Köfte geçti. Bakıyorum işte bir köfte reklamı, hamburger reklamı gibi bir şey. Buna benzer birkaç olay oldu böyle. Bilmiyorum bu kadar tesadüf olabilir mi? Böyle şeyleri söyleyenler de var çünkü. İlginç bir şey. Yani beyin dalgalarını telefonumuzun okuyor olması, zihnimizi okuyor olması. Ya çok büyük bir şeyden bahsediyoruz ha, bu iddia yani. Düşünsene, beyninden geçen imgeyi acaba gerçekten telefon algılıyor olabilir mi? Sana ona göre reklam çıkarıyor olabilir mi yani? Bu çok bilim kurgusal bir şey gibi geliyor kulağa ama kimdir?
6: Tuncay Saran Show.

Nereye efsanesi. Artık bundan sonra Kaliforniya'da, yani doğduğu yerde, her yıl 17 Mayıs'ta Bruce Lee günü kutlanacakmış. 32 yaşında hayatını kaybetmiş arkadaşlar 1973 yılında. O kadar genç öldüğünü açıkçası bilmiyordum. Epilepsi krizinden hayatını kaybetmiş. Bu uzun yıllar sonra ortaya çıkmış yani. Normalde akut beyin ödemi denmiş galiba. Gerçek neden epilepsi kriziymiş. Mekan cennet olsun diyelim.

0: Gece evdeyim, yatak odasına girdim. Baktım kardeşim ve bizim küçük oğlan yerde takılıyorlar. Halı üzerinde oynuyorlar filan. Kardeşim sırt üstü yerde yatıyor. Oğlum dedim gel altını değiştireceğim, aldım kucağıma. Kardeşim çıktım. Çıkması gerekmiyor ama...
1: Ben sizi yalnız bırakayım, sen rahat rahat altını değiştir çocuğun dermiş gibi.
0: Neyse. Bir kere gecenin bir yarısı böyle bir şeyin oluyor olması tuhaf. Ve birden işler daha da tuhaflaşıyor. Çocuk kucağımda, yatak odasındayım, altını değiştireceğim. Birden ayaklarım karışıyor.
1: Ayakların karışması.
0: Ya sanki 3 tane ayağım varmış gibi. Ne oluyor lan dedim, böyle aşağı baktım. Biri araya ayağını sokmuş gibi yani. Birinin araya ayağını sokması. Ama odada şaka yapacak kişi yok ve o saatte yani. Ben şok içindeyim. Böyle bildiğin ayaklarım karışmış gibi yani. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani birden 3 ayaklı olmuşum da onları kullanamıyormuşum gibi filan böyle. Ben daha o an bunun 3 harflerle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kafamı çeviriyorum, bir bakıyorum. Kapının arkasında sırt üstü bir şekilde havada asılı duran beyazlar içinde bir kız var. Kolları ve bacakları aşağı doğru sarkmış. Ama tam da net göremiyorum böyle. Allah Allah, ben doğru mu görüyorum derken uyandım. Bir de şöyle bir şey de gördüm aynı gece. Karanlık bir yer, bir sürü ağaçlar var. Sonra bir arkadaş geliyor. Bunlar ne falan diyor, böyle ağaçları gösteriyor. Bir bakıyoruz bir sürü insan var, tepe taklak ağaçlara asılmış. Baş aşağı ağaçlara asılmış cesetler. Ama neyse, çok saçma, meğerse intihar etmişler gibi düşünüyoruz. Ben hemen polislere haber vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Allah Allah diyorum, nasıl fark etmedim az önce falan. Bir yandan diyorum acaba şimdiden fotoğraflarını çeksem mi? Neyse, sonra bir bakıyoruz abi, bunlar ağaçtan iniyor. Meğerse bize numara yapmışlar. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum ama bir tanesi beni kovalamaya başlıyor galiba. Bir yerde sıkıştırıyor filan. Böyle acayip bir kabus.
2: Tuncay Saran Show.

0: Moonfall diye bir felaket filmi var arkadaşlar. Bilim kurgu filmi. Roland Emmerich'in yönetmiş olduğu film. Dünyanın uydusu Ay bir sebepten dolayı, artık neden dolayıdır bilmiyorum ama, dünyaya yaklaşmaya başlıyor ve dünya ile çarpışacak. Bunu konu alan bir felaket filmi. Haber şu arkadaşlar, Roland Emmerich Moonfall devam filmleri düşünmüş aslında baştan. Ama hani böyle bir film nasıl üçleme olur onu da anlamış değilim. Yani Moonfall 2, Moonfall 3, 12 tane falan Moonfall çekiyormuş. Hayır, yani böyle bir filmin ikinci bölümünde ne anlatılır? İlk bölümde Ay dünyaya yaklaşıyor, dünya ile çarpışacak. Hadi bir şekilde kurtuldu dünya. İkinci filmde Ay'ın bu sefer dünyadan uzaklaşmasını mı anlatıyor? Üçüncü filmde tekrar yaklaşmaya başlıyor falan. Böyle devam ediyor yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Live Medico Dental Clinic.
6: ψαράδες ψαριά.
7: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
6: Ψαράδες ψαριά.
7: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
6: Ψαράδες ψαριά.
7: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
6: Αλαμαριά.
7: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
6: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanır.

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler karıştı, ne oldu? Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın üç gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar eşliğinde programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

90'lı yıllar hepimiz için ayrı ayrı anılarla dolu bildiğiniz gibi. Televizyonla içli dışlı olan neslimizin heyecanla beklediği programlardan bahsedeceğim bugün sizlere. Türkiye'de 90'lı yılların en çok izlenen yarışma ve eğlence programlarını konuşacağız hep beraber. Öncesinde güzel bir şarkı.

TRT'de 90'lı yılların en çok izlenen yarışma ve eğlence programlarından bahsedeceğiz demiştik. İnce İnce Yasemince ile başlamak istiyorum. Ali Can'dan Sürahi Hanım'a kadar İnce İnce Yasemince hepimizi o yıllarda fazlasıyla güldüren bir programdı. Yasemin Yalçın'ın hazırlayıp sunduğu programda günlük hayattan skeçler anlatılırdı ve reyting Hamdi. 1995 yılında ilk olarak yayınlanan Hamdi Alkan'ın başrolünde oynadığı güldürmeceli program Yarma Gülü. Asla unutmuyoruz.

0: sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682.

Çeyrek Plak'ta 90'lı yılların yarışma ve eğlence programlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Adam Olacak Çocuk harika bir programdı. Şarkılarıyla çocukluğumuz geçen Barış Manço'nun 7'den 77'ye programının içinde yer alan bir bölüm. Haftada 6-7 çocuk çıkıp şarkı söylerdi. Tabii ki de şimdi o çocuklar kocaman yetişkinler ve şahane pazar. Pazar banyosu sonrası konusunda hepimiz hemfikiriz. Tek istediğimiz biraz daha izlemek. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin büyük bir eğlenceyle sundukları yarışma programı Bardak Çekme oyununu eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur.

0: acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım,
0: alın yazın buymuş diye.
1: Etme eyleme canım,
0: kaşlarını çatma öyle.

0: kaldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, iki de maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de

0: Annede zayıf var, hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. 90'lı yılların en çok izlenen yarışma ve eğlence programlarından bahsediyorduk sizlere. Evet, hayır da bunlardan bir tanesi. Erkan Yolaç'ın sunumuyla döneminin en renkli yarışmalarından Evet Hayır. Yarışmacılar seyirciler arasından seçilirdi ve Erkan Yolaç'ın hızlı hızlı sorduğu sorulara evet hayır demeden cevap vermeleri istenirdi. İnanılmaz eğlenceli bir programdı. Şimdi güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakalım. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir kelime ve bir işlemi hatırlayanlar var mı efendim aramızda? TRT ekranlarında karşımıza çıkan bir yarışma programıydı. Yarışmada yarışmacılara bir kelime bir de işlem sorusu soruluyordu. Ailecek bu yarışmayı beklerdik. Karışık harflerden en uzun kelimeyi bulmaya çalışırdık. Kırık plak devam ediyor.

Müzik Plak'ta harika şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. 90'lı yılların yarışma ve eğlence programlarından bahsediyorduk. O dönemlerde Saklambaç adında bir program vardı. Evlilik programları nasıl başladı sorusunun cevabı niteliğinde bir programdı. Erkek ya da kadın paravanın arkasına geçer, 3 kişiden birini sorduğu sorularla seçerdi. Ve iner misin, çıkar mısın? Boran Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı, katılanların yeteneklerini sergiledikleri bir programdı 90'lı yıllarında. Vazgeçilmezleri arasındaydı.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

12 ile devam edelim efendim. 90'lı yılların en sevilen yarışma programlarından bir tanesiydi. 1992 yılında Güner Ümit'in sunuculuğunu yaptığı yarışma programı bir klasikti. Ekipler herhangi bir konuyla ilgili olan kelimeleri bulmaya çalışıyordu. Söyledikleri kelimeler cevaplar arasında varsa hostes kızlar çıkıyordu. Eski ve renkli zamanlardı. Kırık plak devam ediyor.

Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Süper aile diyelim. Erol Evgin'in 90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı bir programda 100 kişiye sorulan soruların en yüksek cevap oranını yarışmacı ailelerden tahmin etmeleri isteniyordu. Ve tabii ki olacak o kadar. Giriş jeneriği hala kulaklarımızda olan bu eğlence ve güldürmeçli program 24 yıl aralıksız devam etti efendim. Kapatılmasının arka planında siyasi nedenler olan programda Levent Kırca'nın sarhoş taklidini hiçbir zaman tabii ki de unutmuyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

eminim birçok kişi Çarkı Feleği Mehmet Ali Erbil'in sunumundan hatırlar. Ama efendim Çarkı Feleği'nin ilk sunucuları Tarık Tarcan ve Yasemin Koşal'dı. Tarık Tarcan ve Yasemin Koşal'ın sunumuyla 1992 yılında televizyonlarda başlayan yarışma programıydı Çarkı Felek. Televizyondan uzun yıllar düşmemiş yarışma programları arasındaydı. Ve Gol Show, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu telefonun tuşlarıyla yarışmacıların gol atmaya çalıştığı yarışma programıydı. Hatırlayanlar parmak kaldırsın.

Yarık Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşmaktayız efendim. 90'lı yılların yarışma ve eğlence programlarını paylaşıyorduk sizlerle. Riziko. Konsepti farklı bir yarışma olarak kalmıştır akıllarda. Yarışmacılara cevapları vererek soruları tahmin etmeleri isteniyordu. TRT'de Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 1994 senesinden bir bilgi yarışmasıydı. Ve son olarak Plastik Show. Dönemin siyasetçilerini plastik bir maskeyle anlatan inanılmaz eğlenceli bir programdı. Güzel bir şarkı. Sonrasında artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark eder?

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Sakin ol.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 35 98 77 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedi?
4: Hey, sen kars.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım yolları.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Chaperis Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: I'm sorry, that was a no.
1: Πάτησα!